şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kutlarım. Günaydın, günaydın. Güzel bir gün diliyorum herkese. Her şey keyifle, aşkla, sevgiyle, huzurla, mutlulukla ve sağlıkla. En önemlisi değil mi? En önemlisi sağlıklı olmasını temenni ediyorum. 6 Temmuz 2026 zaman nasıl geçiyor? Ne olduğunu anlamadan biliyorsunuz bir hafta boyunca aranızda yoktum. Hatta hala sesim düzenlenme söyleyemem. Konuşmayı da unutmuşum. Düzelme aşaması içerisinde. Zaten anlıyorsunuz ama yine şu an var ya, Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım. Ben kendi sesimi duymadım. Kendi sesim yoktu yani. Doktora gittiğimde de doktorda ağladım. Doktorun dediği sadece stres yapma. Lütfen sakin ol. Ve gerçekten konuşmaman gerekiyor ve yapacak hiçbir şeyimiz yok dedi. İnanamadım arkadaşlar ya. Ses telinizin önemini biliyor musunuz? Ses tellerinizin ne kadar değerli olduğunu, şu an konuştuğunuz için sesinizin duyulduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama... Hani ya ne olacak yani, konuşmazsın olur biter falan, birazcık abartma değil, öyle bir şey değil. O yüzden lütfen halinize şükredin. Şu an koku alıyorsanız, sesiniz çıkıyorsa, kulağınız duyuyorsa, gözünüz görüyorsa, en azından şu an için yani, hadi bunlardan birini de kaybetmiş olabilirsiniz. Başka bir tarafınızda da hasar yoksa yani, bir şekilde hayatınızda şükredecek çok nedeniniz ve sebebiniz var. Bunu söyleyebilirim. Gözün görmüyor olabilir ama kulağın duyuyordur. Elin dokunuyordur. İnanın ona da şükür. Konuşamıyorsundur. Nefes alıyorsundur. Bir yere bağlı değilsindir. Ona da şükür. Yani Allah'ın verdiği nimete, verdiği sağlığa şükür. Bilmiyorum anlatabildim mi? Nasıl acı çektiysem yani. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama... 0549-204-0104 WhatsApp attığımız. Günaydın Aygül Hanım, sizi çok özledik. Bir daha kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Bir de mümkünse yani gerçekten tatile gitmeyin demiş. Valla o bir hafta boyunca evde olunca ve sesim de düzelince biliyorsunuz benden adam olmaz. Yani kurtluyumdur ben. Hemen millere bakılır ve Pınar Tokur'un yanına... uçulur. Ne yaptım? Dedim ki 3 günde gidem. Efendim. Kolay gelsin Aygül'üm. Hoş geldin. Çok geç. Çok özledik seni diyor. Seninle iyi haftalar diliyorum kendime demiş. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Işıl ışıl parlayacağımız. Mücadelemize devam ettiğimiz. Tabii ki zekadan yoksun insanlarla savaşmaya devam edeceğimiz. Ama zekamızla.
1: Tarifim kansızım savrulur. Bir uyana bir bu yana gün ağrırken baygın uyur.
0: Bugün burçlarınıza göre neler bekliyor, neler beklemiyor, haftalık yorumları yapacağım. Çünkü YouTube kanalına çekemedim. Sesimden dolayı kendimi çok fazla yoramadım. Ama burada anlatacağım yani, hem orada hem burada falan değil ama buraya özel bugün haftalık burç yorumlarınız saat 8'de başlayacak. Merak edenler varsa Instagram canlıyı da açacağım. Çevreye, eşe dosta haber verebilirsiniz. 8'den sonra cuma koç ve yükselen burcu koç olanlar. Bu hafta nelere dikkat edeceğiz?

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın başladı an itibariyle. Herkese günaydın. Şöyle bir yoklama alıyoruz bakalım. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Merkür Retrosu başladı. Siz başladı Merkür Retrosu sizin için. Durumlar nasıl? Eski sevgiliye merak ettim nasılsın mesajları atıldı mı? Tarihin en büyük konularından biridir. Sözleşmeler imzalandı mı? Bir şey olmaz ya, ne olacak zaten dediniz mi? İşlerden istifa edildi mi? Ne varsa bu döneme sıkıştırılmaya başladı mı? Bekliyorum.

0: Efendim nerede trak, orada bırak, günaydın.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
0: Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
1: Gözyaşlarını tutamayanlar var.
0: Duyduğum kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var.
1: Şarkımız da öyle söylüyor.
0: Nerede trak, orada bırak. Efendim yanlış karar vermek neden bu kadar kolay biliyor musunuz? Çünkü o an dünyanın en mantıklı fikri gibi geliyor. İşte tam Merkür retrosuna uygun. Aygül geçen gün soruyor biri, diyor ki Aygül yanlış karar olduğunu nasıl anlayacağım? Dedim ki dünyanın en haklı ve en mantıklı fikri gibi geliyor mu? Evet dedi, tamam işte o yanlış karar. Sonra yarım saat buna güldü. Ama ne yapayım, yalan mı söyleyeyim yani? Çünkü o an dünyanın o en mantıklı şeyi hissettiğiniz konunun aslında sorgulanması gerekiyor. Kimse oturup da ben bugün hayatımın en yanlış kararını vereceğim diye uyanmıyor herhalde yani. Sonuçta belli değil, her şey çok doğru gibi geliyor. Mesela gece 11'de ben bir mesaj atayım, ne olabilir ki diyorsunuz. Sabah 8'de uyanınca ilk düşündüğünüz şey o mesaj oluyor. İşte yanlış karar. Ya da şu sözleşmeyi bir okuyayım demek yerine boş ver ya, hallederiz diyorsunuz. Sonra gerçekten hallediyorsunuz ama avukatla. Ya işin en komik tarafı şu, çevrenizdeki herkes size yapma diyor. Siz de içinizden onlar anlamıyor beni diyorsunuz. İşte bu da yanlış karar. Sonra birkaç gün geçiyor. Aha keşke dinleseymişim. İşte Merkür retrosu böyle bir şey. Yani aceleyle karar vermek, eskiyi yeni sanmak, kırmızı bayrakları dekor zannetmek. O yüzden bu dönem hayatınızı değiştirecek kararlar verirken kendinize bir iyilik yapacaksınız. Üstüne bir gece yatın, bir gece uyuyun. Strateji bu. Vallahi bak, bazı fikirler güneşi gördüğü zaman inanın bence etkisini kaybediyor. Bu önemli bir şey. Bir gün üstüne uyuyun. Nerede trak, orada bırak yavrum. Efendim devam ediyor. Günah benim. Aygül Aydın'la günaydın. Radyo D'de az sonra haftalık yorumlarınız canlı canlı.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kahvesiz ayılamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Efendim, şimdi size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Yani farkında olun diye anlatıyorum. Ha, tecrübemi hem anlatıyorum hem benim başıma gelen olayları anlatıyorum. Bunlar sizin de tecrübe olsun ve çoluğunuzu çocuğunuzu gözetin, kendinizi koruyun diye anlatıyorum. Son zamanlarda düşündüğüm şeylerden biri, İnsanların görüntüsüyle davranışı arasındaki mesafe hiç olmadığı kadar açıldı arkadaşlar artık. Eskisi gibi değil. Eskiden bir insan dışarıdan nasıl görünüyorsa davranışları da aşağı yukarı aynı oluyordu. Yani dışarıdan bakıyorsunuz gayet normal, gayet sıradan, işinde gücünde bir insan gibi görünüyor. Sonra öyle bir cümle kuruyor, öyle bir davranış sergiliyor ki gerçekten bunu normal sanıyor diye kala kalıyorsunuz. Geçenlerde Tarkan konserindeydik. Mükemmel bir konserdi. Yani Tarkan efsane, anlatılmaz, yaşanır zaten. Daha konser başlamadan ilk kez hayatımda bir konseri Almanya'da, Alman disiplini içerisinde 8'de başlayacak konsere kızlar vardı yanımızda, Pınar'ın kardeşleri. Onlar tabii çok daha genç ve çok daha bu konularda atak ve disiplinli çocuklar. Dediler ki hayır olmaz, erken gideceğiz, sıraya erken gireceğiz. 4'te sıraya girdim, hayatımda girmem, gider 8'de girerim. Ama onlarla birlikte 4'te sıraya girip büyük bir nizami bir şekilde içeriye giriş yaptık ve en önden yerimizi aldık. Bakın en önden aldık yani. O da sırayı beklediğimiz için. Bir kızlar çok disiplinli bir şekilde gittiler. Neyse arkadan bir kadın geldi. Yani hiç böyle düzgün duruyor dışarıdan baktığınızda. Geldi, elini böyle bir ön sıra var. Elini direğe doğru attı. Kızcağız da içecek bir şey almaya gitti ve yeri bana bıraktı. Ben de onun yerini tutuyorum. Ve gözüm içine baka baka elini oraya attı. Yani ben burada olacağım dedi. Ve arkadan geç gelen bir kadın. Sonra döndü dedi ki, arkadaşlar böyle insanlar birbirlerini itekleyen şey yapan bir ortamda değil ha bu arada, yani gayet nezih ve temiz bir ortam. Dedim ki burası dolu. Ondan sonra dedi ki kiraladın mı? Bakın yani bir sonraki adımı ve hamleyi düşünmeniz ondan sonraki hayat akışınızı değiştirebilir. Karşı taraf o kadar düşünmeden o cümleyi kuruyor ki, hani bir cevaba karşılık verelim, hadi hep birlikte düşünelim. Kiraladım, ne var? İki. Yok yani tabii ki kiralamadık hanımefendi. Ama burayı kızcağız tuttu. Üç. Bakın bir sürü alternatif sunayım size. Hani saçına başına dolan. Ne olabilir? İşte bir an düşünüyorsun. Bu sadece sıra kavgası mı? Yoksa tahammül eşiğimizin gerçekten bu kadar düştüğü mü? Her şeyi düşünüyorsunuz. Ve bu bir müddet sonra nasıl bir tartışmaya geçecek? Sonra elinin üstüne koyup dedim ki bugün burada bunu tartışabileceğimiz bir konu değil diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Aynı fikirde miyiz dedim. Elini çekti. Doğru dedi. Bence de çok doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Ve elini çekti ve geçti, biraz daha arkaya gitti. Ve hani nereye varabileceğini bilemeyeceğiniz bir konuşmaya ve sohbete gidebilir. Bakın şekil, şukul, tip, uslup, her şeyi çok farklı bir noktada. Yani size insanların şuursuzluğunu, düşüncesizliğini ve akıl sağlığını nasıl kaybettiğini anlatıyorum. Dışarıda Profesör Doktor Arif Verimli hocamın dediği gibi iyi kılıklı görünen bir sürü akıl hastası var diyor. Aynen öyle. Çok iyi dikkatli olun bakın. Çok temkinli olun. Çok ahlaksız adam var. Çok ahlaksız insan var dışarıda şu an.

tabii diyorum ya size, insanların hani akıl hastalığı ve yapmış olduğu davranışların ne noktada olduğunu, kafalarının ve ölçülerinin anlayamadığı şeylerden bahsediyorum. Mesela işte Tarkan konserindeki kadın gibi. Tarkan konserindeki kadın ne diyor? Kiraladın mı burayı mesela gibi. Daha fenası mesela neler yaşandı? İnsanlar neden bu kadar şuursuz ve akıllarını yitiriyor? Ben bunlarla başa çıkıyorum. Kendi çapımda kendi yöntemlerim var. Ama mesela Almanya'dayız, Düsseldorf'tayız. Pınar'la sokakta yürüyoruz sabah 8.30. Daha önce hakkımda uzaklaştırma kararı aldığım evime kadar gelmiş bir kişi karşıma çıkıyor. Önümü kesti benim. Bir kahve içelim mi dedi bana. Düşünebiliyor musunuz? Defalarca hayır demişsiniz. Hukuki süreç yaşamışsınız. Sınırlarınızı açıkça çizmişsiniz. Buna rağmen hala bunu normal bir istek olarak düşünebiliyor. Üstelik ama ben ona diyorum ki bakın beyefendi, siz hadi hazır buraya gelmişsin. Seni görmüşüm. Hadi söyleyeyim bak diyorum, anlatamadık sana herhalde. Ben evliyim, çocuğum var, bir ailem var. Neyi anlamıyorsun hani, bu ısrarın neye? Yani bunu anlatalım. Ama eşiniz başka şehirde yaşıyor diye düşündüm gibi bir cümle kuruyor bana. Bak diyor ki eşin başka şehirde yaşıyor, gel ahlaksızlık yapalım. Yani mantığı bu. Nasıl normal değil mi? Ne kadar güzel. Adamdaki şerefsizlik ve ahlaksızlık şeyine bir bakın yani. Nasıl bir ahlaksız bir herif ki? Milletin karısı kızı, eğer adam ekmek parası kazanmaya başka ülkeye ya da başka şehre gidiyorsa onların peşine düşüyor. Sen nasıl bir şeref yoksunusun ki? İşte ne ürküten bir nokta, bakın nasıl bir ahlaksızlık. Hayır kelimesini anlamamak, bir insanın istemediğini kabul edememek, yani kendi isteğini karşısındakinin iradesinin önüne koyabilmek. Bunlar küçümsenecek şeyler değil arkadaşlar, korkunç şeyler. Bugün konserde, sokakta, trafikte, sosyal medyada, her yerde insanların öfke kontrolünü, empati ve sınır duygusunu kaybettiğine daha sık şahit oluyoruz. Bu yüzden artık sadece iyi niyetli olmak yetmiyor. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çocuklarınızı sadece yabancılardan değil, sınır tanımayan insanlardan da korumayı öğretmeniz gerekiyor. Ben de Türkiye'ye iner inmez tabii ki hukuki süreci başlattım. Çünkü bazı davranışlar görmezden gelindikçe büyüyor. Sınır koymak bazen sadece kendinizi korumak değildir. Başkasının da aynı şeyi yaşamaması için sorumluluk almaktır. Ben bu adamın peşine düşmezsem, bu adamın canını okumazsam bu saatten sonra başkasının karısına, kızına gidecek şey olacak, salça olacak. Başkasının başını yakacak. Diyorum ki beyefendi, sizin annenize böyle yapsalar diyorum. Sizin ananıza diyorum yani. Bunu yapsalar ne yaparsınız diyorum. Haklısınız hanımefendi diyor bana. Bakın nazik olmak başka şeydir, sınır koymamak başka şeydir, sessiz kalmak başka şeydir, vazgeçmek başka şeydir. Bu yüzden gerçek saygı karşımızdaki insanın istemediği yerde durabilmektir. Beni aradığın yerde... Ha ben uğraşamaz mıyım? Ben en son solu İçişleri Bakanlığı'nda alırım. Ben gider Cumhurbaşkanı'nın yanında alırım en son soluğu. Ticaret yapıyorlarmış. Ben ticaretini bitiririm yaptığı ticareti. Ben bu saatten sonra bırak dünyada nefes alamayacağı bir alan yaratırım ona. Yapar mıyım? Kralını yaparım. Kötü olunur mu? Kralı olunur. Hadi bakalım Hodri Medyan. Medyana çıkıyorum.

Kötü olan ne biliyor musunuz? Bu adamların böyle sokaklarda geziyorlar, para da veriyorlar ellerine bu tipleri. Ailenin parasını kullanıyor. Aile muhtemelen parası pulu var. Ailenin parasıyla puluyla işi gücü de yok. Aile de salmış bunu. Bundan kurtulmak istiyor. Ondan sonra salıyor dışarı bunu. Birinin başına bela oluyor bu. Durduk yere. Düşünsenize ya, onur yok, şeref yok, haysiyet yok, yani korkunç. Abi yani hani Allah'ın da mı yok senin mesela? Yani Allah'ın da mı yok ya, bana haramdır, bana günahtır. Elin karısı kızı ne günah falan denmesi gerekir yani. Hani Allah'a ne hesap vereceğim, işte akıl ölçüsü yok.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.

0: Kayıkom.tr'de.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Ay gücüm, niye böyle şeyler senin başına geliyor, çok üzülüyorum diye yazmış. Arkadaşlar böyle şeyler, dua edelim de gerçekten benim gibi güçlü, ahlaklı, aklı başında kadınların başına gelsin de böyle adamları çökertsinler ya. Başka güçsüz, yazık, genç kızların başına gelmesin. Gücü olmayan ya da imkanı olmayan insanların başına gelmesin. Bizim gibi güçlü, ayakta duran adamlar başına gelecek ki onları bitirecek yani. Yoksa nasıl şey, bizler başa çıkabiliriz bunlarla. Yani önce Allah, sonra da bizim gibi kadınlar başa çıkar bunlarla. Bizim gibi duruşu olan, cesareti olan kadınlar bunların içerisinden geçer. Yani bunlardan korktuğumuzdan, ettiğimizden mi sanıyorsunuz? Bunu umurumda değil. Ben yapacaklarımdan korkuyorum. Ben kendi öfkemden, kendi yapabileceğim ve verebileceğim zarardan çok korkuyorum. Benim üzüntüm oydu. Ama artık vereceğim zarardan çok eminim. Yani hiçbir üzüntüm yok. O kadar büyük bir özgüven, sonuna kadar gideceğim mükemmel bir iş içerisindeyim artık. Yani sonuna, dibine kadar böyle ineceğim. Beni bırakın, benim misafirlerimin yanında yani 4 tane gencecik kız var orada. O 4 tane gencecik kızı da Düsseldorf'ta taciz etti resmen. Kızlar takip ediliyor muyuz diye arkalarına baka baka gezdiler. Ben bunun şeyini almaz mıyım? Acısını almaz mıyım siz? Hem de nasıl? Yani bunun şeyini alacağız tabii ki. Ailesi bulunmayacak mı sanıyorsunuz? Ya da işte bu konu sirayet etmeyecek mi? Bu ticaret, ticari hayatlarına, yaşantılarına, tüm şeylerine devam edecek. Nasıl mücadele edildiğini, sürecin ne olduğunu, bu tarz insanların neler yaptığını, yapabileceğini tabii ki sizlerle paylaşacağız. Gerekirse ana habere çıkacağız, anlatacağız. Hepsi olacak. Hepsi. Bunlardan asla kadınlar çekinmeyecek, kadınlar korkmayacak. Aman benim hakkımda ne düşünür demeyecek. Çekinmeyecek kadınlar ya. Öyle bir şey yok. Böyle bir dünya da yok. Kadınlar güçlüler ve beni, her şeyden önemlisi, bunu bana yapmayacaktı. Benim çok dostlarım var burada. Böyle çok ciddi, sağlam radyo dinleyicilerim var benim. Benim takipçilerim var. Yani bunu bana yapmayacaktı. O yüzden ben çok rahat ifşalarım. Hiç de umurumda olmaz. Öyle bir korkum da yok. O yüzden bu işin yeni başlıyoruz. O buradan ileteyim. Ya muhtemelen dinliyor. Yeni başlıyoruz. Herhangi bir korkum olmadığını ve artık bunun ciddi bir husumet noktasına geldiğini de görecek. Şahsiyet artık hapishaneye mi girer? İçeride cezaevinde mi oturur düşünür? Bakalım, izleyeceğiz. Saçları senden. Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi saatler 8'e geliyor. Instagram canlı yayınımızı açıyoruz. Gül cemalimi görün. Gül cemalimi bir görün. Ve her şeyden önemlisi, Aygül'cüm cezasını çeker falan diyor. Ha, bu arada şöyle bak, cezasını çekerse şimdi aklıma geliyor. Diyorum ki beyefendi, bakın diyorum, sizle diyorum davalıyız biz diyorum ya. Benim davam var diyorum, yani hani bunlara gerek yok. Belki bilmiyorsunuz evli olduğumu falan, hani yine de böyle şey davrandım, nazik davrandım. Hani artık biliyorsunuz, bakın benden de duydunuz. Olsun, davanızı çekmeyin, cezam neyse çekerim dedi. Böyle bir zekasız biri yani. Karşınızdaki insan cahil ve geri zekalı. Ne yapacaksınız? Allah yardımcımız olsun. Allah düşmanın da zekisini, akıllısını, hayırlısını versin. Düşmanın hayırlısı da çok önemli arkadaşlar. Bak ciddi söylüyorum. Allah düşmanın bile hayırlısını versin yani.

0: Geldiğim nasıl belli oluyor değil mi?
1: Bir şey diyeceğim. Boş bakan oldum. Bir hafta yoktum, başıma gelenlere bakıyorum. Kimde ne
0: duydun, kimler... Rüzgarımın farkındasınız değil mi arkadaşlar? Canınız sıkılıyordu. Ver, bende yalan yok, olay yok, bir şey yok. Tadınız kaçmıştı. Aslanlar gibi yeri döndü.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Liderler Zirvesi'nin başlamasına sayılı saatler kaldı. Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak. Zirve yarın başlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir, dedi. Balıkesir'in Merkez 6 Eylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Diğer taraftan Burhaniye ilçesinde anız yangın çıktı. Alevler itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'le yaptığı görüşmede Amerika ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Tecma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın başladı. Birazdan Koç burcuyla başlıyoruz. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hazır mıyız? Hadi eşe dosta haber verin. Bu gidişat ne olacak?

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. 6-12 Temmuz haftasında gökyüzünün o tüm yüksek voltajlı ve dönüştürücü ışıkları hepimizin üzerinde bu hafta tabii bulunmaktadır. Bu hafta hareketli bir hafta olacak. Öncelikle haftanın genelinden bahsedeyim. Bu hafta genel olarak en önemli konulardan bir tanesi Güneş'le Satürn arasında bir kare açı kesinleşecek. Yani haftaya gökyüzünün en ciddi, en sert öğretmeninin uyarısıyla başlıyoruz. Yani baktığımızda yılın başlarından beri çok koşturduğumuz, hallederiz dediğimiz işlerde ve ilişkilerde, projelerde biraz duvara toslama zamanı diyebiliriz. Büyük bir sorumlulukla yüzleşme anı. Otorite figürleriyle, patronlarla ve aile büyükleriyle gerilimlerin tavan yapabileceği bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Hatalarınızı görmek, sorumlulukları almak, hantal olanı bırakmak gibi diyebiliriz. 7 Temmuz'da Neptün geri hareketinde bulunacak. Yani illüzyonun bitişi. Bir illüzyon sona eriyor artık. Hayal ettiğiniz, üzerinde hayaller kurduğunuz bir illüzyonu bitiriyorsunuz arkadaşlar. Yani uzun süredir kendinizi kandırdığınız bir konuyu da bitiriyor olabilirsiniz. Artık bununla yüzleşiyorsunuz. Tabii küresel ölçekte de baktığımızda bana sorarsanız siber dünyada, yani siber saldırılara, bilgi akışında gizlenen büyük skandallara ve kör noktalara bugünlerde dikkat etmemizde fayda var. Böyle şaşırtıcı ve şok edici şeyler duyabiliriz dünya genelinde de. Ben neye ve kime körü körüne inanmışım aydınlanmasını yaşayacaksınız. Ya da belki uzun süredir ya yok yapmaz, bu onu demez, ya bundan bir zarar gelmez dediğiniz şeylerin köküne kadar ineceğiniz ve bunları sonuna kadar gidip dönüştüreceğiniz bir dönem ve bir konuya ve bir olaya giriyorsunuz. Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Artık aşıkta daha mantık arayacağınız, belki de en somut ve en gerçekçi virajları alacağınız da bir haftaya gireceksiniz. Yani aşkın ve paranın değer algısının gezegeni dediğimiz Venüs artık Aslan Burcu'ndan çıkıp Başak Burcu'na geçiyor. İlişkilerde ve finans da o Aslan Burcu'nun getirdiği abartılı, egolu, har vurup harman savuran hava bitiyor. Aşkta laf değil, icraat, sadakat ve emek görmek istiyorum dönemi hayırlı olsun o zaman hepimize. Başlasın o zaman. Bütçenizi toparlamak, gereksiz harcamaları kesmek ve hayatınızı sadeleştirmek için harika bir süreç başlıyor. 9 Temmuz'dan sonra güzel olacak. 10 ve 11 Temmuz tarihleri
1: günaydın.
0: Kadersel yara sarma ve büyük temizlik zamanı diyoruz. Çünkü Şiron ve Ay düğümleri çok kritik bir temasa girecek. Kadersel ayrılık ve hak edişler gökyüzünde net bir şart sunacak size. Eğer geleceğe yürümek istiyorsan, seni sömüren, sana kendini kötü hissettiren o eski toksik ilişki kalıplarını ve insanları geçmişte bırakacaksın diyor sana. Bu iki gün hayatınızda kadersel bir yol ayrımı. 10 ve 11 Temmuz hayatınızdaki en kadersel yol ayrımlarına girebilirsiniz. Bir bağın kangren olmuş, bir bağın kopuşuna sahne olabilir. Bu tarihleri not alın lütfen. Bu hafta pembe gözlükleri çıkartıp gerçeklerle yüzleşme haftası diyoruz. Sana yük olanı bırakıyorsun ve Satürn ve Neptün de birleşerek bizi hayaller dünyasından uyandırıp gerçeklerin masasına oturtuyor. Hafta sonuna doğru da Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte sadeleşme dönemi başlıyor. Gökyüzü Temmuz'un sonunda artık sizi hafifletmiş bir şekilde olacak. Yani artık bazı sorun ve problemlerden hafiflemiş olacaksınız. Eğer hazırsak o zaman Koç ve yükselen burcu Koç olanlar gelsin.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı İyi Ki Varsın demek isteyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla başladı. Şimdi Koç ve Yükselen Burcu, Koç olanlar için önemli bir hafta olacak. Haftanın şöyle özetine baktığımızda bir kere haftaya Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz. Somut olarak baktığınızda 6-7 Temmuz tarihleri 12. evinizden ay geçişi yaşayacaksınız. Haftaya biraz izole, yorgun ve içe dönük başlayabilirsiniz. Kendinizi koruma duygularıyla başlıyor olabilirsiniz. Biraz böyle duygusal anlamda da kendinizi içe çekilmiş hissediyor olabilirsiniz. Mesela gece rüyalarınız çok mesajcı olmuş olabilir. Dün gece kendinizi bir güç savaşı içerisinde hissedebilirsiniz. Çünkü Güneş ve Satürn karesi de yaşayacaksınız. Bu da Satürn Koç burcunda biliyorsunuz. Ev ve iş arasında sizi sıkıştıran, ailenizi, huzurunuzu, içsel anlamda dünyanızı belki de sarsan konularla ilgili bir otorite ve bir kural geliştireceksiniz. Neptün de Koç burcunda retrosuyla birlikte aile içinde veya iş ortamınızda arkadan dönen bir takım konuları, saklanan bir yalan varsa aniden önünüze düşebilir. Yani pembe gözlüklerin kırılma zamanı diyoruz. 8 ve 10 Temmuz arası Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar Ay Koç Burcu'na geçecek. Enerjiniz ve yaşam isteğiniz, hızınız tavan yapıyor. 9 Temmuz'da da Venüs Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte iş yerinizde, günlük koşuşturmacanızda, sağlığınızla ilgili konularda böyle daha mutlu, daha başarılı, kendinizi de ertelediğiniz şeylere tekrar döndüğünüz, sağlığınızla ilgili konuları yeniden kazandığınız bir ya da iş hayatınızda uzun zamandır iş alanınızda beklediğiniz bir konunun, hukuki bir konunun netleşmesi, önünüzün açılması, parasal anlamda biraz daha olsun rahatlayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle 11 ve 12 Temmuz tarihleri de çok önemli. Hafta sonuna doğru da odak noktanız biraz olsun maddi konular olacak, parasal konular olacak. Haftanın geneline baktığımızda bu hafta Mars-Uranüs kavuşumu zihinsel bir patlama veriyor size. Böyle bir trafo patlaması gibi. Dijital anlamda eğer iş yapıyorsanız da çok başarılı olacaksınız. Hafta başındaki aile iş krizlerinizi rahatça aşacaksınız. Hafta sonu da paranızı toparlayacak, hem de sizi aşağıya çeken insanların hayatından eleyerek Temmuz sonundaki o büyük parlamanızı hafifçe yürüyüş yapmış olacaksınız. Oraya doğru, Temmuz sonuna doğru oraya doğru yürüyorsunuz zaten, ilerliyor. Efendim şimdi geçelim bakalım Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlara. Boğalar için de çok önemli bir hafta olacak. Bu hafta 6 ve 7 Temmuz sosyal çevrenizde bir takım yalanların açığa çıkması ve ticari işlerde engellerle yüzleşme mümkün olabilir. Bunlara biraz dikkat ediyorsunuz. 9 Temmuz Venüs Başak Burcu'na geçecek. Burada da aşkta, parada ve hobilerde şanslı ve somut adımların başlama günü. 10 ve 11 Temmuz içsel korkularınızın biraz yendiğiniz, sizi sömüren insanlarla kadersel olarak yolları ayırdığınız bir şifa zamanı olacak diyebiliriz. Yani biraz oralara dikkat edin. Eğer sizi üzen ve yoran, yıpratan konular varsa buralarda çok önemli değişimler içerisinde olacaksınız. Hafta sonu özellikle Venüs'ün de biliyorsunuz Şiron Boğa Burcu'na geçiş yaptı. Yani burada boğalar için çok önemli bir şifa dönemi başlıyor. Sadece 6 ve 7 Temmuz tarihleri önemli. Neptün geri hareketinde olacak. Boğalar, birçok boğa arkadan çevrilen dost dediği insanların döndürdüğü dolapları öğrenecek. Buna dikkat etsinler. 9 Temmuz'da da aşk hayatlarıyla ilgili önemli bir tanışma, önemli bir karşılaşma bu hafta yaşayabilirler. Özellikle korkularının üstüne gitmekten korkmasınlar. Aile içerisinde bir kadının ya da geçmişteki bir krizin yükü bu hafta önünüze gelebilir sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. İddialı adımlar atmayın. Ev taşımak, ev almak isterken böyle kendi içinizde her şeyi kaybedersem, güvende değilsem korkusu çok tetiklenebilir. Biraz dikkatli olun. Böyle kurban psikolojisi ve gizli değersizlik inançlarınızı çöpe atın. Yani bir kurban psikolojisine girmeyin. Kendinizi değersiz biriymiş gibi hissetmeyin. Bunları biraz aşmanız gerekiyor. Çünkü güvende değilim korkusu biraz hani oradaki yaralarınız kaşınabilir. Onlara dikkat edin. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar daha temkinli olmaları gerekiyor. Geçelim ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mars ve Uranüs biliyorsunuz ki ikizler burcunda kavuştu.
Biraz olsun inanılmaz üzerinizdeki o sabırsızlık, öfke patlaması riski ve zincirlerimi koparacağım deli fişekliği olsa da ses tonunuz, attığınız mesajlar, etrafınızdaki insanları o sessiz ve öfkeli halinizi belli etmeden verdiğiniz tavırlarla şok edebilirsiniz. Hayatınızda radikal bir imaj, iş ve ilişki değişikliği, aniden bir gemileri yakma isteğiyle gerçekleşebilir bu hafta. Fiziksel kazalara, sakarlıklara ve kesici aletlere bu hafta ekstra dikkat etmelisiniz. Gökyüzü size hayatınızın en büyük özgürleşme cesaretini veriyor. Bu devasa yıkıcı enerjiyi kavga ederek harcamak yerine kendi markanızı kurmaya, dijital dünyada tek başınıza önüne çıkmaya, bireyselliğinizi ilan etmeye gibi gibi enerjiyi böyle kullanın. Yani bu enerjiyi bir öfke ve bir problem şekline dönüştürmeyin. Bir kere 6 ve 7 Temmuz'da kariyerinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Güneş Satürn karesi para haninizde, para alanınızda bir sıkışma yaratırken Neptün retrosuyla birlikte de iş hayatınızda geleceğe yönelik hedeflerinizde uzun süredir size söylenen bir yalanın kabak gibi ortaya çıktığını, yani iş yerinizdeki pembe gözlüklerin yere düşüp kırıldığını görebilirsiniz. Evinizde, yuvanızda huzur arayacaksınız sevgili ikizler. Bu dönem evinizi temizlemek, taşınmak, aile içi ilişkilerinizi düzene sokmak için harika bir zaman diyebiliriz. Özellikle burcunuzda bir Mars gerilimi var. O yüzden de gerçekten sizi aşağıya çeken dostlukları ve kadersel olarak bitirdiğiniz bazı şeyleri artık geriye dönmeme zamanı diyebiliriz. Dikkatli olun diyoruz.

0: Yengeç ve yükselen yengeçler, bu gidişat nasıl olacak? He? Nasıl yapacağız? Evet yengeçler, bu haftanın başlıyoruz. Haftaya bir kere vizyonunuz, böyle biraz aşk pırtıları, yurt dışı işleri, eğitimler öne çıkabilir. Ancak burcunuzdaki güneş ile tabii ki Satürn'ün yaptığı sert kare açı ev ve iş arasında sizi sıkıştıran, Neptün retrosuyla da birlikte inanç duyduğunuz, körü körüne güvendiğiniz uzaklardaki bir insanın yalanı önünüze düşebilir. Kariyerinize ve işinize, hedeflerinize odaklanma günleri 8 ve 10 Temmuz tarihleri. 9 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na geçiyor. İletişim ağlarında, ticari anlaşmalarda ve yakın çevre ilişkilerinde mantıklı ve somut anlaşmalar ve projeler içerisinde olabilirsiniz. Parasal kazançlarınızın arttığı, ekonominizin düzeldiği, biraz olsun ekonomik anlamda önünüzü gördüğünüz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Aşk ve ilişkilerle ilgili şanslı gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Bir kere ruhsal korkularınızı yendiğiniz, arkanızdan iş çevirenleri kadersel olarak hayatınızdan elediğinizde bir zaman dilimi olacak. Biliyorsunuz Merkür Retrosu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Çok köklü, çok eski problemleri, aşkları, ilişkileri çözebileceğiniz ya da evliliğinizle ilgili yaşadığınız problemler varsa bunları da çözebileceğiniz, bunları da iyileştirebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Ama ilişkilerinizde dediğim gibi tamir etmek, çok sevdiğiniz insanları ya da küslükleri halledebilmeniz için çok güzel bir haftaya giriş yaptınız. Bunları bu hafta çözebilirsiniz. Özellikle çarşamba, perşembe günleri önemli olacak. Geçelim Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlara. Bir kere Mars ve Uranüs İkizler Burcu'nda kavuşuyor. Bu da sizin sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileriniz, dahil olduğunuz ekipler, organizasyonlar ve gelecek planlarınızı anlatıyor. Yani arkadaşlık ilişkilerinizde ve dahil olduğunuz projelerde adeta bir trafo patlaması var. 3-5 Temmuz arası başlayan o deli fişek enerji bu hafta devrede olacak. Güvendiğiniz bir dostunuzun şok edici bir çıkışıyla karşılaşabilir. Bir grup veya bir dernekten anlık bir öfkeyle bir işten, bir yerden ayrılma kararı alabilirsiniz. Dikkatli ve temkinli olun diyoruz. Tabii kibir ve inatlaşmayı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Jüpiter Aslan'da ve aynı zamanda tabii ki Şiron'la bir kare açı yapıyor. Yani haklı olmayı değil, bilgece hareket etmeye odaklanmalısınız. Geçmişten getirdiğiniz o katı inanç kalıplarını yıkmanız gerekiyor. Bu hafta aynı zamanda 6 ve 7 Temmuz tarihleri sizler için çok önemli olacak. 6 ve 7 Temmuz tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Parasal konularda uzun süredir sizden saklanan bir konuyu öğrenmeniz mümkün olur sevgili aslanlar. Dikkatli olun. Para hanenizde bir sadeleşmeye gideceksiniz. Ekonomik olarak bir iyileşmeye gideceksiniz. Bütçenizi toparlayacaksınız. 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde de alacağınız bir telefon, alacağınız bir haber. Özellikle bir ortaklık, kariyerinize sizi sömüren bir ortak varsa bundan ayrılmanız, yeni bir yol çizmeniz gibi konu ve durumlar ön planda olabilir. Şansınız artacak. Venüs'ün para hanenize geçmesiyle birlikte parasal konularda yükselişe geçeceksiniz. Biraz dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ediyoruz. Egolu tavırlar içerisinde birileri sizin üzerinizde bulunabilir. Lütfen o egolu tavırlara karşı sert hareketler içerisinde bulunmayın. Çünkü sınanıyor olabilirsiniz. Yani orada sabırlı olun. Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Mars, Uranüs İkizler Burcu'nda kavuşuyor. Bu sizin kariyer ilişkilerinizde çok önemli bir noktaya sizi taşıyacak. Kariyer hayatınızda adeta bir yıldırım düşmesi gibi diyebiliriz yani. Bunlar önemli olacak. Anlık bir öfkeyle gemileri yakmak yerine aslında bu öfke değil, bunu bir cesarete dönüştürüp kendi bağımsız işinizi kurmaya, kendi işinizi dijitalleştirmeye, ne bileyim yapay zekaya, işte eğitim almaya, güçlü bir şeye dönüştürmenizde fayda var. Biraz buralarda dikkatli olun. Arka planda büyük bir proje hazırlayıp ya da çok önemli bir işi hazırlıyordunuz arka planda, şimdi bunu harekete geçiriyorsunuz. Burada çok şanslı bir dönem içinde olabilirsiniz. Bunu yükselteceksiniz. Bunu güçlü bir noktaya çekeceksiniz. Şanslı bir hafta olacak sizler için. Venüs sizin burcunuza geçiyor. Çok şanslısınız. Karizmanız artıyor. Özellikle 8 ve 10 Temmuz arası önemli. Ödemeler, banka işlemleri, derin içsel sorgulamalar biraz gündeminizde olabilir. Cazibeniz ve çekiciliğinizin arttığı bir dönemdesiniz. Aşkta ve ilişkilerde netleşme dönemi başlıyor. Ama tabii ki Merkür'ün retro olduğunu da unutmuyoruz. Hafta sonuna doğru da eski bir çocukluk yaranız, eski bir travmanız birden tetiklenebilir. O yüzden de sizi sömüren bağları kadersel olarak hayatınızdan temizleme zamanı. Bazı konularda çok ısrarcı olmayın. Yani 6-7 Temmuz'da ortaklıklarda ve ilişkilerde bazı yalanlarla yüzleşebilirsiniz. Sorumluluk zamanı diyoruz. Burada sorumluluğunuzu alın. 9 Temmuz sizin parlayacağınız bir zaman, yapacağınız işleri bu tarihe alın. Mars ve Uranüs gerilimini yenmeniz gerekiyor. Şifalanabilmeniz için buna da dikkat ediyorsunuz. Geçiyoruz terazi ve yükselen burcu terazi olanlara. Ama geçebilmem için reklamdan sonra geçiyorum teraziye.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve mineraller.

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean kozmetiğimizi bilmeyen yok tabii ki. Cildinizi ve ruhunuzu gençleştiren Lean kozmetiğimiz, kusursuz ciltler ve yüksek korumalarıyla sizlere güzel yaş aldıran ve ruhunuza iyi gelen. Tabii ki 3 al 2 öde kampanyalarıyla şu an sadece bu haftaya özel güzel bir kampanyaları var. Web sitelerine girip bakabilirsiniz. leanskincare.com. Aynı zamanda bununla da kalmıyor. Bu haftaya özel. Biliyorsunuz benim gözümün altına bazen yayında da taktığım göz petleri var ya. Ay bunlar çok pahalı kızım falan dedikleriniz ürünler hediye veriliyor. Hediye bu hafta size özel. Ve tabii ki benim dönüşüme özel, sağ olsun Lean kozmetiğimiz. Leke karşıtı bakım serumları, sıkılaştırıcı ve canlandırıcı bakım setleri, hepsi şu an sadece radyoda dinleyicilerine özel büyük bir kampanya ve indirimde. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz efendim. Deneyebilirsiniz ürünlerini. Sizin cildinize iyi gelenler neler, hangileri? Ve aynı zamanda sitelerinde WhatsApp hatları var. Gidin WhatsApp hattına yüzünüzün resmini atın. Bana bir sepet yapar mısınız? Bana ne iyi gelir diye de çok rahat sorabilirsiniz. Ama Radyo D'den gelenlere.
0: Tanıtıcı reklam. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Liderler Zirvesi'nin başlamasına sayılı saatler kaldı. Türkiye, NATO üyesi, 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak. Zirve yarın başlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir, dedi. Balıkesir'in Merkez 6 Eylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Diğer taraftan Burhaniye ilçesinde anız yangın çıktı. Alevler itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'le yaptığı görüşmede Amerika ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Haydi Nescafe ya. Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Ziyarete gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Bankartın jest oldu.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Efendim, terazi ve yükselen burcu terazilerden devam ediyoruz. Teraziler haftanın en yüksek ve voltajlı günlerinden bir tanesi 8, 9, 10 Temmuz olacak. Çünkü ay tam sizin karşınızda Koç burcunda yerleşiyor olacak. Tabii haritanızın evlilik, ilişkiler alanında pimi çekilmiş bir el bombası gibi duranda bir noktaya sizi taşıyacak. Az sonra tüm detayı vermeye hazır olun. Şu şarkıyı bir dinleyelim.

0: günaydın.
1: Arkadaşlar şu an pazartesimizi güzelleştirdi. Nuray Sayarı geldi yayınımıza. Yani kendisi astrolojinin kraliçesi. Benim anam da Nuray Sayarı'yı dinliyor. Geçen gün böyle yapıyor mu? Aramış beni. Ya diyor, Nuray dedi ki diyor, teraziler bir bombaymış bu hafta. Diyorum ki anam, ben de dedim aynısını. Ben de teraziler bomba dedim. Ya beni niye ciddiye almıyorsun diyor. Ay Nuray bir başka anlatıyor diyor. onun en yakın arkadaşı. Ay o bir başka anlatıyor. İyi diyorum, tamam anne, neden? Yapacak bir şey yok. Bayılıyor Nuray Sayarı fanı o da. Anlatınca teraziler çok ikna Nuray Sayarı'dan. Olsun, biz de fanıyız, hayranıyız. Yapacak bir şey yok. Efendim, kendisine çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yayınımıza geldi, onurlandırdı yayınımızı. Bir de öyle tatlı bir kadın ki gerçekten, yani gerçekten kova kadını. Ve bizim uygulamamızı kullanıyor, astromatik uygulamasını kullanıyor. O kadar da teknolojiye düşkün ki, bazı astrolog arkadaşlarım ve dostlarım var. Mesela benim uygulamam yokmuş gibi davranıyorlar. Ciddiye almıyorlar. Yani Nuray o kadar tatlı ki beni onurlandırıyor, destekliyor, bir meslektaşına sırt veriyor. Bak yazmış, bayanlar beyler lütfen Aygül'ün uygulamasını telefonunuza indirin ve hayatınız değişsin diyor. Yani nasıl şey bir kadın, kendine güveni olan bir kadın. İşte böyle insanlara ihtiyacımız var. Dostluğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki var. O zaman anamın burcu terazi. Tabii anam Nuray Sayarı'dan dinlemek isterdi ama olsun, hadi ben anlatayım. Hadi ben anlatayım. Efendim, teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, bu hafta yüksek voltajlı bir haftadasınız. 8-10 Temmuz arası çok önemli. 8-9-10 Temmuz. Bakın neden? Çünkü Ay Koç burcunda olacağı için size tam karşıtlık yapacak. Bu da sizin hayatınızla ve ilişkilerinizle ilgili çok net kararlar vereceğinizi gösteren bir hafta. Evlilik ve ilişkiler alanında pimi çekilmiş bir bomba gibi olabilme olasılığınız yüksek. Yani bugünlerde Güneş ve Satürn arasında da çok sert bir duvar örüldüğü için, yani işiniz, aileniz arasında her şeye ben mi yetişeceğim kardeşim, yeter artık dediğiniz bir nokta içerisinde olabilirsiniz. Bu enerji uzun süredir ben idare edemem, edemiyorum artık dediğiniz ne varsa maskeleri düşürecek. Eğer tansiyon sorunları yaşıyorsanız, sağlıkla ilgili yaşadığınız hani bir vertigo problemi olur, bir şey olur, bunlar hassas bir noktanız varsa, bunların tetiklenmeyle ilgili konuları ön plana çıkabilir. Eşiniz ya da ortağınızın egolu çıkışları köprüleri anlık bir öfkeyle yıkma noktasına götürebilir. Gökyüzü sizi sınır çizmeye zorluyor arkadaşlar. Yani bir konuda sınır çizmek zorundasınız. Sürekli onaylanma isteği içerisinde olmanın bir fayda getirmediğini görebilirsiniz. Yani özetle terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, nerede trak orada bırak haftası sizin için, buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle bedeninizi beğenmeme, kendinizi sevmeme. Şimdi sizler Venüs insanısınız. Burada böyle bir Venüs de Başak Burcu'na geçecek 9 Temmuz'da. Kendinizi bedensel eleştirme, fiziksel eleştirme, kilo aldım, çirkin görünüyorum, işe mi yaramıyorum gibi duygular içerisinde girebilirsiniz. Birden böyle bir fiziksel değişim içerisinde olabilirsiniz. Bunlara bu hafta dikkat ediyorsunuz. Çok panik yapmayın. Merkür retrosu. Acele etmeyin. 24 Temmuz'dan sonra önünüzü daha fazla göreceksiniz diyebiliriz. Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, hazır mıyız? Sizin için kadersel bir kırılma haftası. 11 ve 12 Temmuz çok önemli tarihler. Neden mi? Çünkü kadersel pusulanız ay tam karşıt burcunuzda boğaya geçecek. Yani sizin para hanenizi doğrudan hedef alıyor. Şiron da boğa burcunda. Biliyorsunuz Jüpiter karesi alıyorsunuz. Yani hafta başında Neptün'ün geri hareketi, arkadaş çevrenizdeki yalanları, sahte dostları kabak gibi ortaya çıkartabilir. Hafta sonunda finansal muhasebe masasına oturabilirsiniz. Ekonomik açıdan ne yapacağınızı düşünebilirsiniz. Biraz böyle bu hafta eski usul para kazanma yöntemlerinizi biraz arkada bırakıp hantal borç ilişkilerinizi bu hafta daha düzenlemek istediğiniz bir noktaya götürebilirsiniz. Yönünüzü dijitale çevirin. Yönünüzü daha fazla sosyal medya gibi işlere çevirin. Kazançlarınızı buradan arttıracaksınız. Akrepler şu an çok sıkışmış hissediyor. Değişime direnmeyin akrepler. Değişime direneceğiniz bir şey yok. Kendi duygularınızı yeniden ortaya çıkarttığınız, enerjinizi yeniden pik yaptığınız bir dönem olacak. Evlilik ve ilişkilerde mutlu değilseniz, evliliğiniz ve ilişkilerinizde zorlanıyorsanız, burada çok önemli sonuç alacağınız ve bir krizi çözmek zorunda kalacağınız bir hafta olabilir. Böyle sanki bir şey gibisiniz, nasıl diyeyim, patlamaya hazır bir bomba gibisiniz ama artık nerede patlayacağınızı, ne kadar patlamanız gerektiğini de çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Yani nasıl ilerleyeceğim ben, nasıl gitmem gerekiyor dediğiniz bir zamandasınız. Evlilik, ilişkiler, partner ilişkileri, işe yaramayan ne varsa geride bırakmak zorundasınız. Lütfen geride bırakın. Artık evliliğinizi, ilişkinizi, hayatınızdaki insanı oldurmaya çalışmaktan vazgeçin diyoruz. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Haftaya başlar başlamaz yani 6 ve 7 Temmuz gökyüzünün tüm böyle enerjisi sizin üstünüzde olacak. Biraz Neptün retrosunun, Neptün'ün Koç burcunda retro olması sizin belki de kariyerinizle ilgili gerçeklerle yüzleşmenizi gösterebilir. Özellikle bunlarla yüzleşeceksiniz. İyi niyetle yaklaştığınız, körü körüne inandığınız bir projenin, bir yöneticinin ya da bir durumun birden gerçekliğiyle yüzleşebilirsiniz. Pembe gözlüklerinizi alıyor, çıkartıyorsunuz. 9 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na geçip kariyer alanınıza yerleştiğinde de bazı yalanların geride kaldığını, artık iş hayatınızda laf değil somut icraat dönemini başlattığınız önemli bir süreç olacak. Parasal konular, hukuki konularla çok güzel sonuçlar alacaksınız sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar. Enerjiniz değişiyor, yeni birileriyle tanışabilirsiniz, yeni bir ilişki başlatabilirsiniz bu hafta ama çok kalıcı olmayabilir. Çok acele etmeyin, çok hızlı hareketler içerisinde olmayın. Yeni bir başlangıca çağrılıyorsunuz, cesur olun.

Şimdi sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Temmuz ayının ilk 24 günü zaten sizin tam karşıt burcunuzda Merkür geriliyor. Yani bu hafta boyunca kendinizi adeta bir aynanın karşısında gibi hissedeceksiniz. Eski sevgililer, eski eşler, geçmişte yarım kalmış ortaklıklar çat kapı masanıza dökülebilir. İlişkilerde bugüne kadar üstü kapatılmış ne kadar kırgınlık varsa bu hafta hepsiyle yüzleşebilirsiniz. Geçen hafta da geçmişte kalan bazı sorunlar, problemler, ikili ilişkiler, zorluklar, bunlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Eşinizin, partnerinizin, hayat ortağınızın, sevdiğiniz bir ortak gibi hayatınızda olan bir insanın sorun ve problemleriyle uğraşmış ve uğraşacak oluyor olabilirsiniz. Bunlara hazırlıklı olun. Özellikle hafta sonu 11 ve 12 Temmuz'da ayın boğa burcuna geçişiyle birlikte bu ilişki krizlerini finansal ve kadersel bir boyuta taşıyacaksınız ve büyük bir çözülme yaşayacaksınız. Size kendinizi kötü hissettiren, enerjinizi emen kim varsa kadersel olarak yolları ayırma zamanı. Artık masanızı temizleme zamanı diyelim. Çünkü Temmuz sonunda o büyük finansal ihtilale hafiflemiş olarak girmek zorundasınız. Bir haber bekliyor olabilirsiniz iş hayatınızdan. Yeni bir biriyle belki tanışacaksınız. Size yeni bir iş teklifinde bulunacak. Yeni bir başlangıca gidiyorsunuz. Yani güçlü bir başlangıç bu. Hiç olmadığı kadar kendinizi iyi ve güçlü hissedeceksiniz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, hazır olun diyoruz. Parasal ve finansal konularda da rahatlayacaksınız. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, bu hafta 6 ve 7 Temmuz'da gökyüzünün tüm projektörleri size dönüyor diyebiliriz. Gizli ve ruhsal alanınızda bazı aydınlanmalar yaşıyorsunuz. Şimdi Ay Balık burcunda tabii ki ilerlerken para hanenizde de biraz hem parasal hem de yakın çevre ilişkilerinizi tetikleyecek konular söz konusu olacak. Biraz burada dikkatli olmanız lazım. Paranızı, kazançlarınızı kimlere emanet ettiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süredir aman düzelir, aman güvendeyim diye kendinizi kandırdığınız finansal bir kör nokta ve bir insanın gizlediği bir yalan pazartesi ve salı günleri özellikle çat diye önünüze gelebilir. Aynı zamanda aşk ve riskli yatırımlar alanınızda duran tabii ki bazı etkiler, Mars-Uranüs trafo patlaması diyelim biz buna, iyice sabırsız kılabilir sizlere. Bunlara dikkat edin. Belki borsada, kriptoda, işte ne bileyim fevri hamlelerde bu hafta uzak durmanız gerekiyor. Altın alayım satayım, şunu yapayım yapayım gibi konulara girmeyin. Size baskı kurmaya çalışan, sizi manipüle eden kim varsa hayatınızda temizleme sürecindesiniz. Bu hafta resmen başlıyor. Korkmayın, uyanıyorsunuz. Güçlü bir hazırlık içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, burcunuzda çok önemli bir hareketlilikle başlıyorsunuz. Haftaya 6 ve 7 Temmuz'da Ay Balık burcunda başlıyor. Yani Satürn ve Neptün retrosunu da işin içerisine katarsak kadersel bir güç başlıyor hayatınızda. Hayatınızın, evliliğinizin veya işinizin gidişatı ile ilgili uzun süredir halının altına süpürdüğünüz ne varsa, artık iyi niyetle katlandığınız ne varsa pembe gözlüklerinizi haftanın ilk iki günü tuzla buz olacak şekle gelebilir. Gerçekler canınızı sıkmasın, çünkü bu gökyüzü sizi uykudan uyandırmaya geldi. Üstelik 9 Temmuz'da aşkın ve paranın gezegeni Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Yani karşıt burcunuza geçiyor. İlişkilerde, ortaklıklarda bana süslü laflar etme, icraat ve emek göster dönemi diyeceğiniz dönem başladı diyebiliriz. Hafta sonu da 11 ve 12 Temmuz'da ayın boğa burcuna geçmesiyle birlikte partnerinizle kadersel bir yara sarma sürecine giriyorsunuz. Yani sizi sömüren, enerjinizi emen, eski bağları geçmişte bırakıp işinizi daha sistemli ve daha güçlü bir yere götürüyorsunuz. Daha başarılı bir noktaya götürüyorsunuz. Belki işte evlilikle ilgili konularda işinizde diyorsunuz ki ya ben ayrılıyorum. Belki hamilesiniz, işte işten ayrılıyorum. Ya ama böyle bir sebep var, bir neden var. Yani artık hayatımla ilgili ev ve aile arasında bir denge kurmam gerekiyor dediğiniz bir durumdasınız. Tabii ki maskelerin düşüşü diyebilir miyiz bu haftaya? Diyebiliriz. Efendim 12 burcu anlattık. Sırada Tarkan var. Biliyorsunuz Tarkan konserindeydik. Tarkan konserinde 2-3 saat önce gittik Düsseldorf'ta konsere.
Tarkan'dan önce de ben etkinlik yaptım, astroloji etkinliği. Çünkü tüm takipçilerimizle orada burçlarımızı konuştuk. Tarkan'ın bundan haberi var mı? Yani herhalde vardır canım, koskoca Tarkan. Ama bizi gördü mü, yani görüp görmemezlikten gelme olasılığı yüksek olabilir.

Bu arada Tarkan konserinde Tarkan'dan daha fazla resim çektirmiş olabilirim. Yani sevgili Tarkan, biz de birileriyiz. Biz de birileriyiz Tarkan.

0: yakalarsam.
1: Ya arkadaşlar, Tarkan Almanca hava attı şeyde, konserde. Ben de Pınar'ı darladım, dedim ki ben de yarın gittiğimde dedim şeye, radyoya gittiğimde ben de dedim Almanca Tarkan'ın söylediği şeyi söylemek istiyorum dedim ya. Yani çalıştırdı beni Pınar sağ olsun. Ama hatırlıyor muyum? Neydi? Şuraya yazdı, okuyayım ben. Kızım yazılı verecektin bana, şuraya yazacaktım ben, şuradan okuyacaktım işte. Neydi? Endlich, dur bir dakika. Endlich haben wir uns getroffen. Ich freue mich. Yok, ich freue mich sehr. Dur. Ich freue mich sehr. Ich hab auch lieb. Saç. Bir dakika. Endlich haben wir uns getroffen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Sehr mis. Benim Almanca. Canım sevgilim. Ama bir şey diyeceğim. Bana bak, buraya yazıyor şimdi. Ich freue mich endli. Bana şeyle yazın arkadaşlar. Böyle yazılışıyla yazın. Ben okuyamıyorum. Oh be, helal olsun. Nasıl olsa anlamıyoruz demiş parantez aç. Endlich haben wir uns getroffen. Ich freue mich. Mi? Arkadaşlar öyle yazmayacaksın. Tarkan şok yazmış. Bana yazılışıyla yazacaksınız. Allah Allah ya, okunuşuyla ya, böyle okunurken Endlich haben wir uns getroffen. Ich freue mich sehr. Ich hab auch lieb. Dobroski. Mehmet Ali Erbil diyordu ki Dobroski vırtırska bırılır. Bir abla radyoyu şimdi açtım. Günaydın atma, Ziya yazmış. Ziya.
2: Deli ediyor aşkın. Olmuşum inan şaşkın. Allah'a yemin olsun sen her...
1: Ya böyle benim bir şey vardı ya. Atma Ziya. Ben Amerika'dayken öyle bir şey vardı ya. Ben Amerika'dayken, dur bakayım. Ha, Pınar yazdı şu an, dur bir dakika. Buldum. Endlich haben wir uns getroffen. Ich freue mich sehr. Ich habe oh sehr lieb. Bence oldu. Ich freue mich an dies wie uns getroffen. Oka Aygül, Pınar yazdı diyor.
3: Çocuklar, ben Amerika'dayken...
4: Sen neredeyken, neredeyken?
3: Amerika'dayken.
4: Aa, Amerika'dayken.
3: Evet, abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun ya.
4: Ulan sen de biraz ölçülü at.
3: Tamam, ölçülü atarız. Allah Allah.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo

0: oldu.
1: Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir. Radyo T.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı kısa mesafe kabul eden taksicilere gelsin.
4: Radyo D.

0: Günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Ya ben hiç nerede trak orada bırak çalmadım değil mi? Dur bir kendimize gelelim ya.
2: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor.

0: halime. Aşk dediğin şeye bak. Bildiğin bir şey varsa nerede tırak orada bırak. Aygül nasıl olur ya, seni hayranın takip etmiş, Düsseldorf'a Almanya'ya gelmiş, doğru mu anlıyorum diyor. Evet hayatım, doğru anlıyorsun. Bir hayranlık kisvesi altında bir tane adam beni biliyorsunuz her yerden takip ediyor. Düsseldorf'a kadar takip etmiş. Düsseldorf'ta da karşıma çıktı. Aynen öyle duyduğun gibi. Birden önümü kesti. Pınar'la yürüyorduk. Önümü kesti. Kahve içelim mi dedi. Aynen bu. Biz Pınar'la hayatımızın şokunu yaşadık. Böyle bakıyoruz. Yani inanılmaz. Düşünün, şikayet etmişsin, uzaklaştırma kararı almışsın, dava açmışsın. Öyle bir şuursuz, öyle bir hasta bir beyinle savaş veriyorum. Ama bugünden itibaren kendisine öyle bir sapık olacağım ki bana sapık olduğuna üzülecek ve pişman olacak. Kendisinin öyle bir peşinde olacağım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte nerede tırak orada bırak. Nereden düştüm yalvarıyorum beni bırak diyecek. Yok diyeceğim tırak.
1: Düşmanlar çatmasın inşallah.
0: Yok tırak diyeceğim. Ben bitti demeden bitmez diyeceğim. Sapıklık öyle olmaz böyle olur diyeceğim. Oğlum bunlar benim Adanalı olduğumu unutuyorlar ha. Ama ben Adanalılar olarak birleşsek zaten biz güneşi ateş eden insanlarız be.

Eyvallah, biz takipçilerim ve ben bir sapık oluruz ona. Hayatı kayar. Nereden bulaştım? Allah beni kahretmesin diye oturur ağlar.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

Fatih. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz.

0: Kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya damış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış.
3: Elem terefiş. Sınıfta kalış.
1: Efendim, programın sonuna geldik. Uzun zamandır sizlerle yapmış olduğum, gerçekten çok özlem duyduğum bir programdı bugün. Benim için özeldi. Zor bir haftadayız. Çok kolay şeyler yaşamıyoruz. İşte ben de sizlere anlatıyorum yaşadıklarımı. Maalesef insanın içinin el vermeyeceği, insanların kafalarının çok karıştığı, doğru zamanlarda olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Hayatın çok özel, adeta görünmez bir turnikeden geçtiğimiz o virajındayız aslında. Hissediyorsunuz değil mi? İçinizde bir yerlerde biriken o tarif edilemez sabırsızlığı, artık bir şeyler tamamen değişmeli diyen o güçlü sesi duyuyorsunuz. Bazen yorgun uyanıyorsunuz, bazen zihninizin pimi çekilmiş gibi bir bomba gibi geliyor sizlere. Ama bilin ki bu yaşadığınız karmaşa sizin zayıflığınızdan değil, tam aksine ruhunun artık sana dar gelen o eski kabuğunu kırma çabasından kaynaklanıyor. Biz insanlar hayatımızda her şey aynı kalsın ama her şey mucizevi bir şekilde de düzelsin isteriz. Konfor alanımız bozulmasın, düzenimiz sarsılmasın. Ama o hayal ettiğimiz büyük başarılar, o saf sevgi kucağımıza düşsün bekleriz. Oysa evrenin kuralları böyle çalışmıyor ki. Büyük doğumlar her zaman derin sancılardan sonra gelir. Şu an hayatında yaşadığın o tıkanmalar, geciken onaylar, seni hayal kırıklığına uğratan insanlar veya ben her şeye tek başına yetişeceğim mi dediğin o yalnızlık hissi, aslında hepsi kozmik birer işaret. Size diyorlar ki o eski seni, o herkesi memnun etmeye çalışan, kendi değerini başkalarının onayında arayan insanı artık geride bırakma vaktin geldi. Şimdi senden çok önemli bir şey istiyorum. Gözlerini kapat ve son birkaç ayını, belki de son birkaç yılını düşün. Kimler için kendi ışığından kısıp onların karanlığını aydınlatmaya çalıştın? Hangi sessiz kalışların, hangi aman tadımız kaçmasın deyişlerin seni bugün bu sıkışmışlığa getirdi? İşte tam bu dönem. Manevi bir uyanış. Ve büyük bir temizlik dönemi başlıyor. Bu süreçte pembe gözlüklerin kırılabilir. Güvendiğin insanların maskeleri düşebilir. Körü körüne inandığın bazı doğruların aslında koca birer yanılgı olduğunu görebilirsin. Canın yanmasın, sakın üzülme. Maskelerin düşmesi senin önünü daha net görebilmen için. Ruhsal bir hediye olarak kalacak yanına. Sana yük olan, enerjini emen, seni değersizlikle suçlayan, o kuyuya çekmeye çalışan kim varsa onlarla olan kadersel bağlarını kesip atma cesaretini göstereceksin. Yalnız kalmaktan korkmayacaksın. Çünkü zirveler her zaman tenhadır ve sen o zirveye yürüyorsun şu an. Bu dönemde sözlerine, kalbinden geçenlere ve zihninden attığın düşüncelere ekstra dikkat etmelisin. Ağzından çıkan her cümle, ruhundan yükselen her niyet, geleceğini inşa eden birer tuğlaya dönüşüyor. Öfkeyle köprüleri yakmak kolaydır. Zor olan o öfkeyi ve sabırsızlığı alıp kendi vizyonunu, kendi geleceğini bir yakıt olarak kullanabilmektir. İnsanlarla kavga ederek, haklılığını kanıtlamaya çalışarak enerjini çarçur etme. Bırak kimsenin hakkında ne düşünürse düşünsün. Sen haklı olmanın değil, bilge olmanın peşinden git. Kendi içine dön, ruhunu şifalandır. Kendine şu soruyu sor. Ben bu hayatta gerçekten neyi inşa etmek istiyorum?

Efendim, kendinize güvenin diyoruz. Bugüne kadar neleri atlattığınızı, hangi dipsiz kuyulardan kendi tırnaklarınızla kazıyarak çıktığınızı hatırlayın, olur mu? Şimdi ne mi yapacaksınız? Hafifleyerek, fazlalıklardan arınarak, geçmişle helalleşip, masayı tertemiz temizleyerek geleceğinize yürüyeceksiniz. Kendi içinizdeki o büyük ihtilali başlatın. Ya hep ya hiç. Ve kendi tahtını kendi kalbinde kuracaksın. Sen hazırsan dünya senin için parlayacak. Artık ışığınızı kaybetmeyin, inancınızı hiç kaybetmeyin. Çünkü en karanlık gece bile sabaha teslim olmaya mahkumdur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte sonu gelir. Bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Liderler Zirvesi'nin başlamasına sayılı saatler kaldı. Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak. Zirve yarın başlayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir, dedi. Balıkesir'in Merkez 6 Eylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Diğer taraftan Burhaniye ilçesinde anız yangın çıktı. Alevler itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'le yaptığı görüşmede Amerika ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Gong. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Gong, gong, gong, eti gong.
10: Garaj, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Merhabalar, 6 Temmuz Pazartesi gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yine popüler müziğin başarılı isimleri, harika isimler burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Yeni saatin açılışını Serkan Nişancı ve son dönemin favori hitlerinden biri, sevdiklerimizden Eller Üzer'le yaptık. Bu kez Yalın'la devam ediyoruz. Akşamüstü şimdi Radyo D'de.
1: Yakın.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Soner Sarıkabadayı. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim.

İyi, güzel bir hafta diliyorum herkese ve hafta sonu izlediğim bir film yine bu hafta pazartesi gününe motive başlamama sebep oldu. Efsanevi hokey oyuncusu Wayne Gretzky bir zamanlar şöyle demiş: denemediğiniz atışların %100'ünü kaçırırsınız. Trafikte, ofiste, hangi güne uyandıysanız uyanın, bugün en azından bir denemeye değer diye düşünüyorum. Herkese bir kez daha güzel, keyifli bir pazartesi diliyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Ekiplerden biri Zeynep Mansur konuğumuz oldu. Loş'la bize eşlik etti. Birazdan Hadise burada olacak. Ara beni ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
2: Reklam.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
8: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

FIFA Dünya Kupası'nın sahada yarattığı heyecan sosyal medyada da yeni akımları beraberinde getiriyor. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bunlardan biri de kızlar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor klişesini ters düz eden içerikler. Instagram ve TikTok'ta kadın kullanıcılar maçları isabetli analizleri, kritik pozisyonlara verdikleri tepkiler ve futbol bilgileriyle bu önyargıya meydan okumaya devam ediyorlar. Kimileri ise yakışıklı futbolcuları ve futboldan habersiz taraftarları mizahi videolarla bir araya getirerek bu klişeyi tiye alıyor. Sonuç ne mi? Sonuç futbolun cinsiyetle değil tutkuyla ilgili olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Çünkü gerçek taraftarlığın ne kadını ne de erkeği var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Futbol herkesin oyunu ve 2026 yazında da sosyal medyada böyle güzel trendler karşımıza çıkıyor. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Dinledik birazdan Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.539 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.254, çeyrek altın 10.606 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

6 Dünya Mutluluk Raporu'ndan dikkat çeken bir sonuç geldi. Araştırmaya göre sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğiniz, ne kadar vakit geçirdiğiniz kadar önemli. Sürekli ekran kaydırmak ve influencer içeriklerini pasif şekilde tüketmek yaşam memnuniyetini olumsuz etkileyebiliyormuş. Ama işin ilginç tarafı şu, günde bir saatten az sosyal medya kullanan gençler hiç kullanmayanlara göre kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Demek ki mutluluğun sırrı sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmakta değil, onu dengeli ve bilinçli kullanmakta yatıyor diye bağlayabilirim. Peki, sosyal medyayı hiç kullanmayın demiyoruz. Kullanırken de bizi takip etmeyi unutmayın. Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Ve radyod.com.tr'den de tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

0: Arjantin'de futbol sevgisi artık kelimenin tam anlamıyla devleşti diyebiliriz. Çünkü Patagonya'nın ücra bir kasabasında dünyanın en büyük Lionel Messi heykeli ziyaretçilerini karşılıyor. Tam 26 metre yüksekliğindeymiş ve 70 ton çelik kullanılarak inşa edilmiş bu dev eser. Daha önce belki duymuşsunuzdur, Hindistan'da 21 metrelik Messi heykeli yapılmıştı. Onu geride bırakmış ve anlaşılan o ki Arjantin'de Messi sadece bir futbol efsanesi değil, adeta bir anıt haline gelmiş durumda. Dünyanın farklı ülkelerinde Messi anıtları yükseliyor. Futbol tutkusunun sınırlarını merak edenler için bu heykel herhalde tek başına yeterli bir cevap veriyor. Güzel, ilginç bir haberdi, hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Çorba ve Mela Bedel'le yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Pazartesi gününde de harika parçalar burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Aykut Balcı ben. Yeni saatte de yine popüler müziğin başarılı isimleri burada bizimle buluşuyor. Son dönemde yine oldukça sevdiklerimizden biri Yonca Lodi ve Murat Güneş. Şimdi Radyo D'de İncir Ağacı.

En samimi sohbetler genellikle gece geç saatlerde yapılır. Bunun da bilimsel bir açıklaması varmış. Günün ilerleyen saatlerinde mantıklı düşünme ve kendimizi filtreleme görevini üstlenen beynimizin bölümü yavaş yavaş yoruluyor. Gün boyu biriken zihinsel güç nedeniyle savunma mekanizmaları zayıflıyor ve insanlar normalde söylemeye çekinecekleri duygu ve düşünceleri rahat rahat dile getiriyorlar. Bir de gecenin sessizliği ekleniyor tabii ve azalan dış uyaranlar güven duygusunu arttırıyormuş. Özellikle çiftler arasında daha derin, daha içten sohbetler yaşanmasına neden oluyormuş geceleri. Bu yüzden bazı cümleler en çok gece anlam kazanıyor diyor araştırmacılar. Peki günün ilginç araştırmalarından biriydi. Aykut Balcı ben, burası Radyo D. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Radyo D'de dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Hava Civa ve Güliz Ayla ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde.
4: Zaman Tüneli 104'te Radyo D. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Dünya dursun, biz buradayız.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
10: budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

Stüdyo D'de her hafta sürpriz isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Yarın naklen burada olacak saat 13'te Çağlar Demirel'le birlikte güzel bir sohbete imza atacaklar. Kaçırdığınız bölümler için Radyo D YouTube sayfamıza bekliyoruz hepinizi. Görüntülü bir şekilde de izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda radyod.com'da podcastler bölümünde de tüm bölümler orada sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Boks tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri Muhammed Ali'nin hayatı bu kez dizi oluyor. Bir platform efsanevi sporcunun yaşamını konu alan 8 bölümlük biyografi dizisi The Greatest için ilk fragmanı yayınladı geçtiğimiz gün ve Muhammed Ali'nin hem ringteki zaferlerini hem de ring dışındaki verdiği mücadeleyi ekrana taşıyacak bu yapım ve 4 Kasım'da izleyiciyle buluşacakmış. Yapımcıları arasında Michael Jordan'ın da yer aldığı dizi Muhammed Ali'nin ailesinin katkılarıyla hazırlanmış ve Muhammed Ali'yi ise genç oyuncu Jalen Best canlandırıyor. Spor tarihine damga vuran bir efsanenin hikayesi bu sonbaharda ekranlarda olacak. Fırsat bulursak izleme şansını yakalarız diye düşünüyorum. Radyo D'desiniz.

0: Türk pop müziğinin başarılı istikrarlı isimlerinden biri Funda Arar konuğumuz oldu. Ya gel dinledik, az sonra yine harika bir parça burada olacak. Bir Güldün ve Emre Fel'le geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 14.613 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.254, çeyrek altın 10.605 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki...

Radyo D yayın teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 4. kanaldan Radyo D'yi dinliyordunuz ve şimdi başkentte de Ankara'da da 4. kanaldan yine yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl bizi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. Radyo D'yi 4. kanaldan Ankara'da ve İstanbul'da takip etmeyi unutmayın.

0: yeniden yorumladığı parçasıyla işte öyle bir şeyle Fatma Turgut Radyo'da dinledik. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da yine buluşacağız. Öğleden önce yine mikrofonda olacağım. Hepinize güzel bir pazartesi ve sonrasında iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da yine kazanmak için burada Radyo T'de kalmayı unutmayın. Ben giderken şimdi bir kez daha Radyo T'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo T ile keşfet.

0: Ede birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.
1: Biliyoruz bir yalancı, yaşanan her şey yabancı, kaybeden ben.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Yeni bir hafta, yeni bir gün. Umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Şimdi dedik ya, sıcaklar bir hayli mevsim normallerinin üzerinde diye geride bıraktığımız cuma günü ama hafta sonu yağışlar gelecek dedim. İstanbul'da özellikle Marmara bölgesi bundan özellikle nasibini aldı. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel.

0: artık sıcaklık yine mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Burası radyoda her zaman hayatın içinde sizinleyiz. Unutmamanız lazım bunu. Ve bugün için yurt genelinde hava durumuna baktığımda Doğu Karadeniz bölgesi ve özellikle güney kesim Akdeniz sahili yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim, yağışlara karşı da tedbir elden bırakmayalım. Sonuçta yaz yağmuru bir hayli fazla olmuyor desem yalan olur. Zaman radyoda da özel konseptlerden biri. Mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
2: Radyo D.

0: Radyo'da, hayatın içinde her zaman seninle diye boşuna söylemiyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında hayatın içinde her zaman seninle. Ve kulağınız burada olsun, Radyo'da ayrıcalığıyla da her an kazanan siz olabilirsiniz.
1: Radyo'da. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında. Şimdi Melis Fis 2022 yılında bu şarkıyı bizlerle buluşturdu. Uyku yok dedi, onu geride bıraktık. Yeni yapımlar da yine yaz mevsimini kendini hissettirmesiyle beraber bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de 26 Haziran günü geldi. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya, prodüktörü ise Nüşodov'a ait harikulade bir şarkıyla karşımızda. Şimdi baktığımda klibine Ankara ve Roma'da gerçekleştiğini görüyorum. Ve Ukraynalı model de Neli Shamanova da kendisine eşlik ediyor. Popüler müziğin başarılı genç erkek vokallerinden biri, tam da yazı ayak uyduran o yeni single'ı, tam benim tipim. Burada, Radyo D'de, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.581 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.228, çeyrek altın 10.562 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

şarkısı Bengü ile beraber ya sen gidip de aşk acısı ve aşk acısını kalp kırıklığı ve ayrılık sonrası yüzleşmeleriyle güzel bir şekilde dile getirdi 12 Haziran'da. Murat Boz'dan bahsediyorum. Yaratuz'da müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri. Radyo D Keşfet listesi. Biz her hafta popüler müzikte yeni isimleri, yeni projeleri ya da hit isimlerin yeni projelerini buluyoruz. Ve bunları aynı zamanda Radyo D Keşfet listesinde bilirsizlerle buluşturuyoruz. Mabel Matiz'i geride bıraktık. Zaman şimdi aynı konudan bahsediyorum. Radyo D Keşfet listesindeki o şarkılardan birini dinleme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile Keşfet.

Müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu aralar baba olmaya hazırlanıyor kendisi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de stüdyoda ya da ağırladık. Kaçıranlar varsa programın tekrarını radyodaya.com adresinde yer alan podcastler bölümünden stüdyodaya başlığı altında takip edebilirsiniz. Bora Duran'dan bahsediyorum. Emin Bulut'la haberin yok. Radyodaya'da.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan yangın yeriyle geride kaldı. Bu arada hemen hatırlatmakta fayda var. Biz sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo D104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri ve aynı zamanda yaz boyu da kazandırmaya devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı da kaydedin, sosyal medya hesabımızı da takip edin. Bir de kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinleyin.

0: Sıradaki şarkı İrfan olmadan trafik çekilmez diyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

kendi peşindesin. Söyle neden değiştin böyle birden? Kaçar.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo'da hayatın içinde her zaman seninle ve kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kartlara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yeşil sahalarda Esen 2026 Dünya Kupası fırtınasına ne kadar hakimsin? Turnuvanın en sıcak anlarını, sürprizlerini ve yıldızlarını ne kadar iyi biliyorsun? The Game for the Big Kids ve Radyo ÖDE işbirliğiyle 2026 Dünya Kupası heyecanını test etmeye hazırsan Fatih Uslu ve Berke Kosova'nın enerjik sunumuyla turnuvanın en çok konuşulacak anları tartışılırken podyumların, sahnelerin büyüleyici İsmece Gürsel de konuk sanatçı olarak geceye renk katacak. Sınırsız eğlence 17 Temmuz'u Cuma günü 21'de The Game for the Big Kids Point Hotel'de. Bu arada biletleri de aynı zamanda bu bilet.com sayfasından da satın alma imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım Quiz Night'la ilgili. Gökhan Tepe Radyo D'de.

çok net bir şekilde ve aracınız da DAB Plus fonksiyonunu destekliyorsa Radyo D'yi İstanbul'da 4. kanaldan DAB Plus'tan dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. 6'yı geride bıraktık. Bu kez Bengü Müziğin ve Eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.533 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.249, çeyrek altın 10.597 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo T'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: Siz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
7: Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: magazin gündeminde. Yaptıklarıyla belki sansasyon yarattı ama biz onu sıcak karakteri ve başarılı vokal kimliğiyle popüler müzik listelerinde de benimsedik. Geçtiğimiz günlerde de aynı zamanda stüdyoda da konuğumuz oldu. Mela Bedel'den bahsediyorum. Onu geride bıraktık. Radyo Dev ve Dream Türk Medya sponsorluğunda ard arda gerçekleştirdiği stadyum konserleriyle, sevenleriyle yaz boyu buluştu. Buluşmaya da devam edecek. Tantaşçı, gidişatla şimdi Radyo Dev 104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Biraz yükseltelim. DJ Baybora'nın hazırladığı Radyo D'de gün boyu dinlediğiniz hafta boyu D-Mix'lerimiz var. Şarkıların en özel versiyonlarını sizler için seçiyor ve onları tek tek editleyerek mixliyor ve D-Mix'le sizlerle buluşturuyor. Hazırsanız gelin D-Mix'i birlikte dinleyelim. D-Mix.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Radyo D.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Radyo D.
3: Merhaba, ben Atiye. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Malum hafta sonu tatilini geride bıraktık. Hafta sonu haricinde de hafta ortası birbirinden renkli programlarıyla da bir başka geçiyor. Radyo D'de o programlardan biri. Konsere gidemiyorsanız bu yaz günlerinde konseri ayağınıza getiriyoruz. Şarkıların en özel akustik versiyonlarının, live versiyonlarının yer aldığı sahne programı hafta içi her gün saat 22'de burada Radyo D104'te hayatın içinde her zaman seninle. Müzik.

Bu arada Demet Akalın ve Gökhan Özen ikilisi. Şimdi şarkıyla biraz tempoyu yükseltelim, ne dersiniz? Tam da böyle vakti biraz daha hareketlenmeye ihtiyacı olanlar için. Nazar burada. Müziği ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları burada Radyo D104'te. Keyifli günler herkese.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle

başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Fatma Turgut, işte öyle bir şey. Hani...

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.533 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.249, çeyrek altın 10.597 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk.
2: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere, Florya, Çağlayan Zincirlikuyu, Topkapı İncirli, Altınşehir, Firuzköy, Bayrampaşa, Mahmutbey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe, Ataşehir etkili. Anadolu yakasında Maltepe, Ataşehir, Kavacık, Kümraniye etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
5: Öyle mi neden? Ölüm saati.
6: Kanında uyku ilacı tespit etti.
7: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
8: Kol yoksa katil abi.
9: Kadeh parçaları.
10: Ben yapmadım.
11: Kimseyi öldürmedim ben.
1: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: yaz 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkıları yine burada.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Aynur Aydın. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel İstikbal'le.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.440 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.235, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Zirve boyunca kamu kurumlarında çalışan personel izinli sayılırken, güvenlik protokolleri gereği bazı kritik güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle trafik güvenliği için yeni tedbirler alınacak, aday sürücüler için trafik kuralları sıkılaştırılacak. Teklifle trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ihlaller, aday sürücüler için doğrudan ehliyet iptaline neden olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ankara'daki NATO zirvesinin arifesinde Avrupa ülkelerinin parasıyla Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya hazır olduğunu göstermek için saldırdığı açıklamasında bulundu. Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette turuncu alarm verildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazanca.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Droy'la 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Nasıl oynatmıyoruz görüyorsunuz değil mi Instagram'da beni? Hafta sonu ne kafalar oynuyor. Ne kafalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en değeli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa değeli doluyuz. Aygül'ümüz de geldi mi yıllık izninden sonra? Aygül'le değilirmeye başlıyoruz bizler. Sonra ben geliyorum saat 17.20 arası 3 saat boyunca. Artık size raporunuzu veriyorum, yolluyorum. 0549-204-0104'e toplanalım. Hemen WhatsApp'ımızı açtıktan sonra bir de biliyorsunuz Instagram'ımız var. Instagram'da İrfan Boşluk Aslan Hanı hesabı ve da ateş eden bir hesabım var efendim. Orada hemen ateş eden hesabıma da gelelim. Onu da ekrana verdim şöyle bir. Hafta sonu cumartesi pazar bizler yayında yokken ne yaptınız? En merak ettiğimiz şey pazartesi geldiğimizde nedir durumlar? Göreceğim sevinenleri, özlenenleri, değilirenleri. Kimler özlemiş bizi? WhatsApp'ımıza gelelim hemen. Hafta sonu İstanbul'da yağmur vardı. Ben çünkü nereden ben şimdi galiba cuma günü Bodrum'dan İstanbul'a geldim Sabiha Gökçen'e. Yani inanılmazdı, şangır şungur. Şimdi o Bodrum tabii sıcaktı, güneşliydi falan. Burada bir anda yağmurla karşılaştım. Sonra vücut dengesini karıştırdı tabii. Yani hafta sonu serindi İstanbul sevgili dinleyenler. Sonra cumartesi gecesi Edirne'de Enez var. Ya Enez de yani sınır kapısı, İpsala sınır kapısına yakın. Hatta ben Edirne diye zannediyordum. Enes bayağı bir Edirne'den sonra bir yer sınırda. Biliyorsunuz hanım ve bebek Bulgaristan'da. Dedim oradan 2 dakikalığına bir de Bulgar'a geçeyim yani. O kadar sınıra kadar gittim. Güzeldi oralarda da mis gibi. Çok güzel yerler yapılmış. Tabii o birazcık daha böyle Ege Denizi oluyor. Diğer taraf mesela Karadeniz tarafı var. Oralar yazın. Yazlıkçıların falan gerçekten de doluşturdu. Bayağı kalabalıktı oralarda. Millet tabii daha neresi uygun? Millet oraları mesela Tekirdağ'ın Şarköy önceden çok bakir bir yerdi. Çok kalabalıktı. Tatillere falan yazın hep oraya giderdik dedemin yazlığına. Ama Enez'i böyle eski Şarköy, Tekirdağ, Mürefte gibi gördüm. Abi çok bayıldım. Denizi muhteşem diyorlar. Tabii girmeye hiç fırsat bulamadık yani. Muhteşemlikten kastım serin diyorlar. Hiç bakın o kadar gidiyorum Bodrum falan, ayağımı bir denize sokmuşluğum var mı? Yok. Yok. Şimdi diyeceksiniz o gezdim falan. Yemin ederim barnağımın ucunu sokmadım denize. Yemin ediyorum. Şimdi geldik buradayız efendim. Bugün neymiş? Bugün dünyanın güneşe en uzak olduğu günmüş. Bu özel güne Günöte yani Apelyon adı verilmekteymiş. Bugün Apelyon günüymüş efendim. Günöte bugünün adıymış efendim. Bugün mü dünyanın güneşe en uzak olduğu gün? Yine yanıyor yani. Nasıl yani dünyanın güneşe en uzak olduğu gün? Siz hissediyor musunuz sevgili dinleyenler güneşin bayağı bir uzak olduğunu? Nereye uzak acaba? Dünyanın güneşe en uzak olduğu gün. Hiç de öyle bir şey gözükmüyor yani. La la la la la la la la la. Bir mesajlarınıza bir bakayım şöyle bir sevgili dinleyenler. Herkes hoş gelmiş, bir sesinizi duyalım. Vatandaşın sesi nasıl çıkıyor şöyle bir açalım bakalım. Buyursunlar bakalım.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar. Bodrum Akyarlar'dan dinlemeye devam ediyoruz.
0: Oo Bodrum Akyarlar. Selam olsun.
1: İrfan İyi yayınlar, iyi haftalar İrfan'ım.
0: İyi haftalar olsun
1: Ay,
0: canım.
1: Ay vallahi İzmir çok sıcak ama hafta sonunu Ayvalık'ta geçirdim Filip. Vallahi o kadar güzeldi ki. Kızgın kumlardan serin sular attım kendime hafta sonu. Çok güzeldi gerçekten. Sabahleyin de Aygülcüğümüzü dinledim en sonunda. Zaten meraktan çatlıyordum bu kadın ne yapmış diye.
0: Ne yapmış?
1: Şimdi de seninle de ilir
0: meceler. Canım benim hoş geldin. Evet, bu özel güne Günöte Apelyon adı verilmiş efendim. Dünyanın güneşe en uzak olduğu günmüş. Hocam merhabalar, hocam selamlar olsun hocam, merhabalar.
2: Okuldayız İrfan Bey, hala biz Ahsen'le beraber, Ahsen de.
0: Okul kapanmadı mı hocam? Aa, ne bu?
2: Başka ne yaptın bugün? Spor yaptın mı Ahsen? Ne yaptın? Baskete gitmiş. İyi yayınlar valla, bizim halimiz bu şekilde.
0: Hocam kolay gelsin. Okuldan bana video yollamış Ercan hocamız. Valla İstanbul serin mi anlamadım çok. Yani yok, sıcak, öyle uzak falan da değil. Hoş geldiniz, merhabalar olsun.
3: Merhaba abi.
0: Selamlar.
3: Nasılsın?
0: Teşekkürler canlar. Ya bugün biraz içim buruk girdim yayına sevgili dinleyenler. Nedenini biliyorsunuz, Zihni abi, Zihni Göktay.
4: Abi ya, selamlar, hoş geldin.
0: Sağ olun efendim.
4: Dünya güneşe uzak olabilir de Antalya güneşe bayağı bir yakın yani.
0: Antalya bayağı yakın diyor bak. Efendim bakacağız şimdi memleketin sıcaklığına, sıcak gündeme bakacağız. Dünyanın sıcak gündemine bakacağız. Ama bugün benim hem okul arkadaşım Zeynep Göktay'ın babası, Türk tiyatrosunun abisi, sokakların, evlerin Zihni Göktay'ı aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Çok acı, muhteşem bir sanatçıyı kaybettik. İçim yani, haftayı açıyoruz tamam, böyle yeni bir hafta, yeni umutlar falan, ama haftayı böyle buruk bir şekilde karşıladık. Bu sabah saatlerinde Zihni abinin ölüm haberini aldık. Mekanı cennet olsun, üstüne nurlar yağsın. Usta oyuncu, bir süredir de tedavi görüyordu biliyorsunuz. Kendisi yoğun bakımdaydı. ...81 yaşında Zihni abi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tam 28 yıl lüküs hayatta oynadı. 28 yıl sevgili dinleyenler.

0: var ya sen. Çok kötüsün be. Burası Radyo D. Radyo makinesini çalıştırmaya başladık efendim. Bu hafta beraberiz sizinle. 0549-204-0104'e bugün eskiden güzeldi dediklerinizi yolluyorsunuz.
1: Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter.
0: Rain Man'in son çalışması Sen Var Ya Sen, Sen Yok Mu Sen, Sen Yok Mu. 0549-204-0104'e bakacağım. Yolda aileleriyle birlikte dinleyen bebişlerimize selam olsun
2: ben
0: efendim.
2: Ben de iyi ki varsınız.
0: Canım.
2: Sizin radyonuzu çok seviyorum.
0: Ya ne güzel, radyo demiyor, radyo diyor, radyo. Çok tatlısın.
2: Çok iyi ki radyoda yayınlanıyorsun.
0: Ya.
2: Benim adım Duru.
0: Durucuğum. Sesin de çok duru. Buradan kocaman sevgiler yolluyoruz Duru'ya, ailesine sevgiler olsun. Çocuklarımız önemli, çocuklarımıza radyoyu, bu da bir gelenek. Yani radyoda işte dijitale yenik düşmemeli ve biz nasıl radyoyla büyüdüysek, ki benim jenerasyonum dinliyor. Şimdi Duru'nun ailesi benim jenerasyon. Benim jenerasyonum olduğu için de anlatmışlar falan. Sizin sayenizde yaşayacak geleneksel, konvansiyonel medya. Öpüyorum, çok teşekkürler. Sağ olun. Bakalım başka kimler var burada. Açayım şöyle bir.
3: Evet arkadaşlar, Güneş'in dünyaya en uzak olduğu Apollon bilmem ne bilmem ne İlkan'ın dediği günden hepinize selam olsun.
0: Selam
3: olsun. Ankara'dan saygı ve selamlar. Ankara'nın gündemi bir haftadır, belki 15 gündür NATO yolları kapalı mı? İşte kapattığından dolayı ben işe gidebilecek miyim? Sen
0: evet.
3: İşe gidebilecek misin? O işe gidebiliyor mu? O izinli mi? O ücretsiz izine mi ayrıldı? Yoksa ona izin mi verdiler? Kim çalışıyor? Kim çalışmıyor? Hangi yoldan geçiyor? Nasıl ulaşım sağlayacak? Sürekli bunlar gündemdeydi.
0: Hı.
3: Evet, o günler geldi, çattı ve Ankara on NATO günlerine geldi. Arkadaşlar bize tatil yok. Ben anlamadım yani. Eğer ben gidemiyor olsam ücretsiz izin alacağım, resmen maaşımdan olacağım. Neden? Çünkü özel sektörde çalışıyorum, bir memur kadar. Şanslı değilim. Şimdiye bir tatil çoktan kitlemiştim tabii ki memur olsam da. Ama arkadaşlar şimdi yollar kapalı diye işe gitmeyen arkadaşlar varsa size söyleyeyim mi? Vallahi benim gittiğim yollar hep açık. Ben size öyle söyleyeyim. Rabbimin izniyle de hiç kapanmayacak bence. Ondan sonra izin falan almadan sağ salim gidip gidip geleceğim. Vites atamadım, bir saniye.
0: Bir saniye, at vitesini kız, dur. Efendim 0549-204-0104'e ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Seslerinizi, soluğunuzu yollayın bana. Konumuz eskiden güzeldi. Bak eskiden diyor, yeşil soğanın tadı bile daha güzeldi sanki diyor. Halbuki soğan soğandır değil mi? Yani yeşil soğan, ama acaba hani bazı şeyler eskiden güzeldi mi diyoruz? Siz ne diyorsunuz? Hani eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi? Yeşil soğanı eskiden yemek daha güzeldi yani. Değil mi?

Dinleyicimiz diyor ki merhaba İrfan, eskilerden kalan çok güzel ustalarımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Zihni Göktay'ın. Ya Zihni abi çok enteresan, yani üstüne kitaplar yazılması lazım. Hani lüks hayatta oynadı, hiç lüks yaşamadı. Kimseye yük olmamak için huzur evinde yaşayan bir sanatçımız. Yani kızı var mesela, yeni evlendi kızcağızı da, Zeynep. Mesela kızına yük olmamak için evi kentsel dönüşüme girmiş, gidiyor huzur evine yerleşiyor. Bayağı da bir, niye yani yılların sanatçısı, o kadar diziler, sinemalar, sinema filmleri, tiyatrolarda oynadı. Hani niye huzur evinde yaşadı diye bayağı tartışıldı, hatırlarsınız bu kış. Yakın bir geçmişte de, birkaç sene önce de eşini kaybetmişti. Ama kızına da yük olmamak için gitti huzur evinde. Hani bu zamanı orada geçireyim dedi. Bu kadar böyle ince düşünen, ya kim var ki? Yani o yüzden sanatçılarımız arasında kitabı yazılacak örnek bir insandı Zihni abi.

0: Bu arada tabii herkes o dönem Zeynep'e, Zeynep Göktay'a ne demek babasını niye işte yalnız bıraktı falan. Hayır, öyle değil aslında o mevzu. Özellikle yani kızı kendisini yanına almak için bayağı ısrarlarda bulundu falan. Ama Zini abi demiş ki kızımın da iki çocuğu var, düzeni var. İnsan eti ağırdır. Kimseye yük olmak istemediğim için huzur evinde geçireceğim bu zamanı. Burası bana iyi geldi. Burada disiplinli yaşıyorum diye açıklamada bulundu sevdiğinden. Böyle de düşünceli bir insandı Zihni abi. Hani lüks hayatta oynadı ama hiç lüks yaşamadı. Gerçekten de böyle bir şey. 28 yıl boyunca lüks hayatta oynuyorsunuz ama hiç lüks yaşamıyorsunuz. Yaşamak istemiyorsunuz. Üstüne nurlar yağsın, böyle bir sanatçımızı kaybettik maalesef. Nazmiye Hanım da çok önemli bir değeri kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Başımız sağ olsun İrfan'cığım demiş. Durum böyle sevgili dinleyenler.
1: İrfan merhaba.
0: Merhaba efendim.
1: Yine her zamanki gibi seni dinliyoruz.
0: Hoş geldiniz abi.
1: Ben de NATO yolu üzerinde Esenboğa'ya doğru gidiyorum. Evet. Zelenski gelecekmiş. Kalacak yer ayarlayamadıkları için bizim evde kalacak. Ben de şoförlüğünü yapacağım artık, ne yapalım. O da benden hediye olsun.
0: Ya ülkenin gündemi bu şu an. Ben asıl Necla Hanım'ı merak ediyorum. Babası gelecek, nasıl karşılıyor diye. Ama hafta sonu komik bir şey oldu sevgili dinleyenler, gördünüz mü bilmiyorum. Ya çok acayip. Şimdi Necla Özmen Trump'ın kızı olduğunu iddia ediyordu biliyorsunuz aylardır, artık bu gündemle. Biri daha çıktı. Ben de Necla Özmen'in kızıyım. Gördünüz mü diye açıklama yaptı. Kızına sahip çık Necla diyor. Zor durumda yaşıyorum diye. Vallahi şaka değil. Şimdi reklama doğru gideceğim. Reklamlardan sonra bakacağım bu mevzuya. Yani Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in de kızı olduğunu iddia eden bir kız çıktı sevgili. Ya bunlar nasıl bir sülaleymiş yani. Vallahi. Bu Trump kimin çocuğu acaba yani? Allah Allah. Yalnız tipini gördüm, üçü de birbirine benziyor. Yani Trump Necla'ya benziyor, Necla kızına benziyor. Ya. Abi memlekette bitmiyor bu mevzu. Hani biri de çıkarsa ben Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in kızının kızıyım dese ne yapacağız yani? Kızının kızının kızının kızı kızı kızı çıkıyor ortaya. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Nedir kardeşim, matruşka mısınız? Her gün birini açıyoruz, içinden biri çıkıyor ya bu. Vallahi. Efendim reklama gidiyorum, ben reklamdayken siz bana bir mesaj sallayın. Eskiden güzeldi. Eskiden böyle kızının kızının kızının kızı çıkmazdı yani. Konumuz eskiden güzeldi efendim. Salla bir mesajı, geliyorum ben, salla. Sal.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Radyo D.
0: Kamu spotu.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: İmza Sevinç Aksu.
5: Lösev hayat verir.
1: Radyo D.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Kimi yerler, kimi yer. Yerler. Burası Radyo D, radyo makinesi çalışıyor. Ben İrfan Aslanhan. Yaylanmadan yürü. Yürüyor muyum ki? Vatandaştan mesaj geliyor. Ankara'da yollar kapalı, yürüyemiyoruz, gidemiyoruz diyor. Kim yollamış? 42.90 Hale Marangoz yollamış. İrfan, yollar kapatılmış, eve gideceğim, yolu arıyorum diyor. Ne güzel söylemişsin. Diyor ki İrfan'cığım, eskiler eskiden güzeldi derler ya. Eskiler hala güzel demiş, hala. Kesinlikle öyle. Eski eskimez ya. Yani şimdi vintage diyorlar. Ondan sonra şey oldu artık. Yani eskiye döndük. Modada sürekli eskiye dönülüyor. Ondan sonra yani kıyafetin dışında ev dekorasyonu falan, her şeyin eskisi güzel. Diyor ki bak, eskiden ne güzeldi. İnsanlar 2-3 yıl sonra değişirlerdi. Şimdi 2 dakikada değişiyorlar diyor. Evet, eskiden bir anda değişmezdi insanlar zamanla. Şimdi 2 dakikada hoppa oluyor. 0549-204-0104 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Ben yanarım yavrum sana. Ne bu yollamışsın Yusuf abi? Tıklamayayım şimdi. Bu şarkı Trump, Necla'ya ve kızına gelsin. Açayım mı, bir bakayım şöyle bir. Bir şey yok değil mi şarkıda? Açarım, başıma bir iş gelir. Vallahi bak, sonra başıma bile almasın.
1: İrfan abi, hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun
1: 2020'den
0: abi.
1: Önceki Bodrum çok güzeldi abi. Herkes bak. Geleceği sezon belliydi. Ondan sonra gideceği zaman belliydi. Esnaf ona göre dükkan açıyordu. Şimdi yaz kış karıştı abi. Yani şimdi nasıl anlatayım sana?
0: Evet.
1: Mesela Haziran'da okul kapandı mı insanlar geliyordu, okul açıldı mı insanlar geri gidiyordu. Şimdi yaz kış karıştı, kim tatilci, kim buranın adamı belli değil abi.
0: Çünkü neden, artık kışın da Bodrum'da yaşamaya başladı insanlar. Oradakiler yazın geldiğini anlamıyor yani hani. Ulan zaten bunlar buradaydı yani hani. Eskiden yazın trafik olurdu mesela. Bodrum'da şimdi kışın da trafik var yani. Hani.
2: 10. ayın 10. günü saat 10 bu

Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Şimdi yazlık yerler tabii büyük şehirler gibi hem kira olarak pahalı değil, daha fazla değil falan. Şimdi giderseniz mesela Silivri, Kumburgaz, Tekirdağ tarafları falan tıka basa dolmuş. Yani kışın da yaşıyor insanlar uygun diye. Ne oldu? Orası da başka bir popülasyonla coştu gitti. Şimdi Bodrum'da da böyle olunca mesela eskiden kışın fiyatlarda bir uygunluk vardı. Şimdi kışın da fiyatları yüksek yaptılar. Sadece de yazlık birçok yerde böyle oldu. Yaz kış karıştı efendim. Vallahi.

Feridun Düzağaç. Feridun abi de Bodrum'a yerleşenlerden. Bir tezde kendine bir restoran, bir butik yer yaptı. Muhteşem. Selam olsun. Serin bir Adana gününden selamlar demiş. Bu mesajı gördüm. Valla gözlerim yaşardı yani. Adana nasıl serin olabiliyor? Şair çok... Demek ki bu bugüne özel, dünyanın güneşe en uzak olduğu gün diyorlar ya, günöte. Apelyon. Bugün günöteyi en güzel yaşayan yer Adana. Serin bir Adana günden selamlar demiş kelebekli bayan. Ama yaralarıma dikkat et. Gülüşlerim vardır elbet. Önce gözyaşlarım. Erhan Ayvaz demiş ki zamanında kıymeti bilinmeyen değerli bir sanatçımızı daha kaybettik. Çok üzgünüm. Zihni abi değil mi? Gel tanışalım önce. Ah. Ben kısaca fede. Bu sosyal medyada olur olmaz saçma sapan tipleri böyle başına tac ediyor insanlar, yere göğe sığdıramıyorlar ya. O kadar içim acıyor ki vallahi billahi. Neymiş, çok takipçili olunca ne oluyor yani, o zaman vasfı oluyor mu yani, şerefi oluyor mu, haysiyeti oluyor mu adamın yani? Ha? Bir zihni Göktay olabiliyor mu yani? Fenomen diye bilmem ne diye böyle yerlere göklere sığdıramıyorlar ya, nasıl ayar oluyorum ya? Bu ayarı, bu dengeyi bu memleket yapamadı. Bak bu bizim ayıbımızdır. Gerçekten de öyle ya. Hani bu mesaj mesela, zamanında kıymeti bilinmeyen değerli bir sanatçımızı daha kaybettik. Üzgünüm lafı. Ha, bizim ayıbımızdır ya. Kimin kıymetini biliyoruz peki? Ha, niye onun kıymetini biliyoruz da onu bilmiyoruz? Niye? Bu da bizim salaklığımız yani. Hani hiç vallahi kimse kusura bakmasın ya. Bu aptalca bir şey yani. Bu topluma ihanet. Bu toplumun değerlerine, bunca insanın yıllarca verdiği o değere, emeğe ihanet. Yani yazık. Bu gerçekten yazık. Yani 90'lı yıllarda bunu bize anlatsalar. Bak siz şöyle yapacaksınız. Bu sanatçılarınızı ilerleyen yıllarda görmezden geleceksiniz. TikTok'ta, Instagram'da bilmem ne de saçma sapan tipleri, saçma sapan videoları takip edeceksiniz ve bu 90'larda gördüğünüz pamuk gibi sanatçılarınızı görmezden geleceksiniz. Bunlara kıymet vereceksiniz. En çok bunları tıklayacaksınız deseler inanır mıydınız? İnanır mıydık sevgili dinleyenler? İnanamazdık. O yüzden de şu an yaşadığımız bu şeye inanamıyorum yani. Gerçekten. Asıl fenomenler onlardı. Yani işte Gazanfer abiydi, Gazanfer Özcan, Zihni Göktay, Lüküs Hayat'tan mesela Suna Pekuysal. Asıl işte Haldun Dorman asıl fenomen yani. Ama işte biz böyle saçma sapan kavramlar bulmuşuz. Onların peşinden gidiyor ülke. İşte sosyal medya çöplüğünde kendimize böyle artistler, starlar yaratmışız falan. Daha çok üzülürüz. Oo, çok üzülürüz gerçekten yani. Zihni abi bir geleneğin, tuluat geleneğinin son temsilcisi falan, bitti. Gitti o iş. Yani şimdiki nesle de anlatamayız da. Tattıramayız, yaşatamayız da. O yüzden o treni maalesef kaçırdık sevgili dinleyenler.

0: makinesi.
1: Haber merkezimize bir gideceğiz, bir günün son gelişmelerini dinleyelim. Bakalım Necla Özmen'in kızının kızı çıkmış mı ortaya bir bakalım. Tabii işin mizahını da çıkaracağız efendim. O yapacağız. 0549 204 0104'e eskiden güzeldi ile alakalı mesajlarınızı gönderin. Ne eskiden güzeldi? Yollayın, geliyorum ben birazdan. İremciğim, bir zorum yok canım benim. Vallahi.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Zirve boyunca kamu kurumlarında çalışan personel izinli sayılırken, güvenlik protokolleri gereği bazı kritik güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle trafik güvenliği için yeni tedbirler alınacak, aday sürücüler için trafik kuralları sıkılaştırılacak. Teklifle trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ihlaller, aday sürücüler için doğrudan ehliyet iptaline neden olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ankara'daki NATO zirvesinin arifesinde Avrupa ülkelerinin parasıyla Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya hazır olduğunu göstermek için saldırdığı açıklamasında bulundu. Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette turuncu alarm verildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Sizde de böyle oluyor mu? Tarkan'ın bu şarkıyı dinleyince böyle omuzlar oynuyor değil mi böyle? Tut kolumdan çek götür beni. İçine çek beni. Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik efendim canlı yayınımızda. Ben İrfan Aslanhan. 0549 204 0104'te buluşuyoruz sizinle. Konumuz eskiden güzeldi. Diye içine çekmek. Hatırlar mısınız? Kapalı Çarşı'da eskiden Tarkan'ın Şımarık şarkısını böyle şişelerle çalan turistler oluyordu böyle. Abi ne gururlanıyorduk. Halen daha mesela öyle ben de sahnedeyken falan. Eskiden çok oluyordu mesela turist. Şimdi turist gelmediği için memlekette çok şey yapamıyoruz. Eskiden turist olarak gelmiş. Tarkan mucuk istiyor yani. Sahneye böyle DJ'den Tarkan mucuk istenirdi böyle turistler tarafından. Şimdi turist göremiyoruz memlekette, o yüzden çok istenmiyor. Eskiden her şey çok güzelmiş yahu. Efendim bugün eskiden güzeldi dediğiniz her şeye bakıyoruz. Neler yolluyorsanız. Bu hanımefendinin adı neydi? Ankara'da Yasemin Hanım, Yasemin Hanım. Şu an tabii yollar kapanmış. O yüzden bazıları diyor ki ben diyor rahat gidip gelebiliyorum. Ondan sonra bazıları da diyor ki bana niye tatil yok diyor. Onu bir açsana bana.
1: Gideyim, gidip geleceğim. Allah'ın izniyle tam bir maaş alacağım arkadaşlar. Boş yere maaşınızdan kestirmeyin. Bak sokaklar bomboş. NATO, NATO dediniz. Bu NATO sadece ne yaptı biliyor musunuz? Kötü enerji. Yani o Trump geldiğinden midir bilmiyorum, herkeste bir gerginlik, bir sinir, bir öfke. Ay böyle herkes bir depresyonda, saldıracak yer arıyor. Ankara'dan gündemler böyle. Bu bilgiler sizin için çok önemliydi. Ankara gündeminden haberdar oldunuz. Bu bilgileri size ücretsiz verdiğim için. Hiç bizden azabı çekmiyorum. Sizinle paylaşmak güzeldi. Hoşçakalın.
0: Ankara! Selam olsun.

0: İrfan Aslanhan.
1: Eskiden tabii şarkılar da daha güzeldi. Emrah muhteşem bir şey yapmış Ateşle Barut'a. Güliz Ayla söylüyor efendim. Hop! Değil mi? Altyapısı bambaşka bir şey olmuş. Aşkın Nur Yengi şişeyle, kola şişesi miydi, gazoz şişesi mi neyi, onunla söylerdi. Ya. Bursa'dan Ahmet İnce diyor ki eskiden çok güzel cümlelerimiz vardı be İrfan'ım. Bunlardan bazıları demiş. Depoyu fulle hocam. Bak eskiden tabii bu. Şimdi yok. Depoyu fulle hocam. Bak. Oradan 3 kilo pirzola sar diyor. Hesabı ben ödeyeceğim. Bak eskiden çok güzel cümlelerimiz vardı diyor. Tatile gidiyoruz abi. Bu bayram ne kestiniz? Kimse bir şey kesemiyor. Herkese benden çay. Eskiden bu cümlelerimiz vardı tabii. Eskiden güzeldi ya. İrfan selamlar kral demiş. Aa, kral olmak ne güzel ya. Kral sen. Sen nasıl bir kralsın? Sen adamın kara köküsün diyor. İrfan selamlar kral. Bugün bir İzmir'e geldim ama canım Bodrum'uma geri dönüyorum. Tabii ki seni dinleyerek makinacılara selam demiş. Doğukan bir video yollamış. Video yollamış. Doğukan'cığım selam olsun. Abi eskiden diyor NATO zirveleri daha güzeldi. Böyle hazırlık yapılmazdı. Yollar yapılmazdı. Nerede o eski NATO zirveleri demiş bak. Ya aslında bu yolların falan temizlenmesi şeyi falan hani Ankara için güzel bir şey. Taksicilerin takım giyinmesi. Ondan sonra kolonya, lokum. Sen acaba bu NATO bittikten sonra lokumu göreceğim mi onu düşün yani. Onu... Kolonya var mı?

0: Radyo makinesi.
1: Efendim bugünün konusu eskiden güzeldi. Eskiden mevsimler güzeldi, yiyecekler güzeldi. Her şey lezzetliydi, aşklar daha gerçekti. Peki ne oldu? Hayat mı değişti, biz mi değiştik? Nasıl değiştirdik böyle güzel olan şeyi ya? Yani... Nasıl güzeldin öyle be? Bir dinleyicimiz Necla Özmen'in yeni videosu çıkmış galiba, onu yollamış bana. Bakacağım, ona da bakacağım. İrfan, radyoyu şimdi açtım bro. Bu da bro demiş. Kraldan bro'ya döndüm, görüyor musun? İrfan, radyoyu şimdi açtım bro. Var mı bugün mevzu demiş. Mevzu var. Kavga var mevzu. Olmaz mı? Mevzusuz günümüz yok ya. Her gün bir mevzu var. Her gün kavga. Eskiden güzeldi. Evet, kavgalar bile eskiden güzeldi. Amacı vardı çünkü yani... Ne diyor bu Necla Hanım? Ver bakayım.
2: Herkese duyurmak istiyorum. Bir kadın çıkarak benim kızım olduğunu, Sayın Trump'ın da dedesi olduğunu söylemiş. Yani gülünecek bir şey zaten. Sonuçta ben hayatımda hiç evlilik yaşamadım.
1: Necla Hanım, neye gülüyorsunuz? Biz sizin Trump'ın kızı olma ihtimaline gülüyor muyuz yani? Hiç. Allah Allah, gülünecek bir şey diyor.
2: Babacığım, Donald Trump'ı da bu olaya katmasın lütfen. Ben hayatımda evlilik yapmamış, çocuk doğurmamış bir insan olarak nasıl benim çocuğum olabiliyor? Ben onu anlamış değilim. Bu
1: tür... Hayatımda da evlilik yapmamış biri olarak.
2: oyunlara, bu tür girişimlere boş karşılanmaz. Sonuçta benim onur ve kişiliğime, onur ve şerefime, namusuma dil uzatıyor burada. İftira atıyor. Kendisi hakkında yasal işlem avukatım başlatmıştır. Bu konuda herkesin bilgisi olmasını istiyorum. Bu kişiyle benim herhangi bir bağım, herhangi bir şeyim yoktur. Kendisi hayal dünyasında geziyor anlaşılan. Yargının önünde tabii ki bunu kendisi açıklamasını istiyorum. Gerekli işlem zaten başlatıldı. Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Ya sen nasıl hakkını arıyorsa kız da hakkını arıyor yani. Niye şimdi? Abi ne bulaşık deterjanı bir şey oldu bu durum ya. Vallahi bulaşık suyuna döndü yemin ediyorum yani. Eyvah eyvah. Necla Hanım'ı susturun. Tam Trump geliyor. Yarın önemli bir gün bizim için. Bak. Allah'ını seversen torunun morunun bir şey de çıkmasın ortaya. Ne olur. Bak. Necla abla bir sakin durun ya. Bir kavga etmeyin, bir durun ya. Hemen yargıya başvuracağım. Bu çocuk benim değil falan. Bir dur, dedesi geliyor. Bir dur yavrunuz.

Arkadaşlar şöyle videolar yollamayın. Şu tam bir Trump'ımız bir gelsin gitsin ne olur ya. Ne olur ya. Ortalık zaten karışık. 0549 204 0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Reklam sonra geliyorum. Eskiden güzeldi be. Vallahi.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

Tantaşçı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine Radyo Dev ve Dream Türk TV'nin medya sponsorluğunda Tüpraş Stadyumu'nda büyük bir konser verdi. Bakın o kadar konserdi, o ambiyans, o güzellik falan. Kimse konserin o güzelliğini konuşmuyor. Neymiş efendim? Tantaşçı kostüm giymiş de bir yeşil bir şeylerde bir... Yani... ne tuhafız ya. Sana selam olsun. Açıklama yapmak zorunda bıraktılar. Kostümü yüzünden ya yani. Diyor ki Tantaşçı, son dönemde bazı çevrelerin başarımızdan açıkça rahatsız olduğu ortada. Eleştiri başka, sistematik biçimde itibar suikastı yürütmeye çalışmak bambaşka. Şarkımızın yayınlandığında organize spam saldırıları yapanlar, asılsız algı çalışmaları ve karalama haberleriyle yıllardır herkesin bildiği duruşumuzu tartışmaya açmaya ve bizi olmadığımız gibi biri gibi göstermeye çalışanlar, turne döneminde yolumuza taş koymaya çalışanlar aslında kapalı kapılar ardında organize bir itibar suikastı yürütmektedirler diyor. Ne karakterimizi ne de yıllar içinde emekle inşa ettiğimiz duruşumuzu bu yöntemlerle gölgeleyebilirsiniz. Bugüne kadar verdiğimiz en güçlü cevap, ürettiğimiz müzik, elde ettiğimiz başarılar ve salonları dolduran, bizi ayakta alkışlayan insanlar oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. En güzel cevap yine başarıyla, yine alkışlarla verilecek. Hepsi bu kadar. Ya bir insanın, vay efendim bu kostüm kimin, neyin kostümüne benziyor? Bu renkler ne rengi falan. Çok acayip acayip şeylerle uğraşıyoruz. Kim bunları gündem yapıyor bir anlamıyorum yani. Tanın duruşu, yıllardır kişiliği, her şeyi ortada. Oraya buraya çekiştirmeye ne gerek var? İnsanları bir salın ya. Vallahi billahi. Bir salın artık ya. Bir de çocuğu kostümüyle de oynamışlar. Rengiyle oynamışlar. İşte bu bilmem neyin kostümü, bilmem ne bilmem ne. Elini körü yani hani. Kostüm ya. Çocuk zaten salaş giyiniyor. Böyle değişik değişik giyiniyor. Şalvarımsı. Kliplerinde böyle o şalvardı, o şeydi. Bütün kliplerinde var, ezelinden beri var ya. Hani ne çekiştiriyorsun, bir şeyi var mı, bir açıklaması, bir ağzından çıkan böyle saçma bir şey var mı? Yok. Ne varmış kostümünde yani? Bu kostümü nereye bağlamaya çalışıyorlar? Anlamıyorum ki. Kostümü nereye bağlamayacağım? Ne olacak yani? Açık açık çıksın biri söylesin. Geçmiş olsun, muhteşem bir konseri vardı. Tanın. Tabii daha hassas davranır bundan sonra. Demek ki o renk bir şey giymeyecek bundan sonra. Hani yanlışlıkla bile giymeyecek yani. Hani Tan'la da uğraştık ya. Vallahi. Yani mesela değişik şeyler giyiyor. Kostümler böyle... her kostümünü bir yere çekeceksek sanatçıların, yandık yani, gerçekten yandık yani. Bu kafa bizi bir yere götürmez. Ama işte kafalar böyle maalesef.

0: gideriz oraya.
1: Hafta sonu bir haber gördüm sevgili dinleyenler. Ankara'dan Bodrum'a hava taksisi dönemi başlıyor diye. Genelde var şimdi yurt dışında yapılıyor. Ama ben Türkiye'de ilk defa gördüm. Ankara'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Ankara'ya hava taksi dönemi başlıyor. Yani Ankara'da zaten en çok ev alan Türkiye'den insanlarımız Ankara'da. Şimdi mesela NATO zirvesi dolayısıyla yollar da kapalı. Taksiye atlayacaksın, oradan gideceksin yani. Hani acaba hava taksi yolları da kapalı mı, onu bilmiyoruz. Sonra baktım bayağı kullanan varmış, bizim haberimiz yokmuş yani. Şimdi günün konusu eskiden güzel. Eskiden nerede hava taksisi mi vardı Allah'ını seviyorsun? Hiç. Ya biz adalarda deniz taksisi bulamıyorduk, sonradan çıktı falan. Böyle bir helikopter ondan sonra götürüyor getiriyor sevgili dinleyenler. Acaba fiyatı ne, merak ediyorum. Bilen var mı? Yani taksimetre mi? Yani yok, ne kadar acaba? Sadece tek bir rakam mı yani? Hani dolandırma şansı da yok tabii havada, gökyüzünde. Böyle arka sokaklardan falan. Değil mi? Havadaki taksinin. Bilen varsa 0549-204-0104'e bir yazsın bakalım. Bodrum'a hava taksisi. Ya şimdi baktığınız zaman tabii hava yolları şirketleri rakamları öyle bir yaptılar ki belki daha cazip gelecek yani. Oradaki business fiyatına şeyle, hava taksisiyle gideceksin yani. Bilemezsin yani. Bodrum mu? Ha, reklamlardan sonra Bodrum'a dönüyoruz. İrfan kişi başı mı diyor? Bilmiyorum yani, kişi başı fiyat mı? Takside 3-4 kişi biniyorsun, tek rakam ödüyorsun yani. Burada uçak gibi kişi başı mı alıyorlar acaba? Dur bakalım, reklamlardan sonra geliyorum efendim. Bana bir yere bize verecek kişi çok. Vizenin tek çıktığı yer Bodrum efendim. Reklamlardan sonra Bodrum'a dönüyoruz. Bana...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Haliç Zincirlikuyu, Topkapı Beylikdüzü, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran, Tepe güzergahları çift yönlü aralıklarla yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Cuma günü biliyorsunuz gittim Bodrum'a. Güzeldi valla. Her gittiğimde böyle yalnız bırakmayan insanlarımıza çok teşekkürler ediyorum. Gördünüz Instagram'daki hali. Kalabalığı, güzelliği. Yine bu cumartesi oradayız, sahnem var. Sevgili dinleyenler, çarşamba günü Kuşadası'na geleceğim. Cuma Antep'e gideceğim, cumartesi Bodrum'a döneceğim. Buluşalım. Bu arada Ankara'dan Bodrum'a hava taksi dönemi başlıyor dedik ya. Bir dinleyicimiz de sormuş, İstanbul Maltepe sahilden de kalkacak mı diyor. Abi dolmuş değil bu yani, hani orada buradan da kalkacak mı? Bizim buradan geçiyor mu falan? Geçmiyor oradan. Yalnız çok pahalıymış yani, baktım böyle de. Hani o verdiğiniz o paraya helikopter alırsınız yani. O öyle söylüyor. Pahalı. Ona anormal bir fiyat. Yani tabii kişi başı demiyorlar ama hani dört gözle bazı şeyleri bekliyor insanımız. İlk başta böyle bir yüksek rakamlar. Sonra indi bindi kaça olur bakacağız onlara yani. Sonra bakacağız ya, kredi kartı geçiyor mu, kredi kartına kaç taksit yapılıyor falan, onlara sırayla bakacağız. Ama dolar üzerinden alınıyormuş öyle, böyle 1500 dolarlar falan filan. Neyse, pekala, çok ilgilendirmiyor bizi, şey yapmayalım. İrfan, o hava taksi şoförleri bizim taksi şoförleri gibi mi olacak? Sadece Araplar mı taşınacak, lokum dağıtacak mı orada diyor o.
1: Bunu bir açayım. İrfan, eskiden taksiciler çok daha güzeldi. Bu ne ya, lokum dağıtıyorum takım elbise falan. Alışmadık takside lokum durmaz.
0: Nasıl durmaz ya? Bence bu lokum olayı devam etsin. Bakın, NATO zirvesinden sonra güzel şeyler bunlar. Taksicilerimiz böyle şık olsun, gömlekler bilmem neler. Ne var müşteriye, bir kolonya, bir lokum, ne olacak ya? Bu devam etmeli. Konunun takipçisiyiz arkadaşlar. Evet. İrfan abi yayınlar, küçük uçak kaç para olursa olsun sakat demiş. Her şeyin büyüğü makbul abi diyor.

Aman İrfan futbol sahasına inmeye kalkmasın da diyor bir dinleyin. Ya öyle bir şey vardı, hafta sonu bir helikopter futbol sahasına mı ne indi? Yani izinsiz, kimsenin haberi yok. Ne oldu acaba, hani yakıtı mı bitiyordu? Ben o mevzuyu anlamadım, öyle bakmadım da. Aman İrfan çok lazım da Ankara'ya, geç kalındı diyor bak.

0: yatıyor.
1: Ya biz bu memlekette şu an geceleri martıdan rahatsız olan insanlarız. Geçen hafta konuştuk bile, martı sorunu var memlekette biliyorsunuz. Şimdi helikopterin sesine takmasınlar yani. Böyle. Aman böyle bir taksi mi olur? Ötüyor bu zangır zungur. Helikopter ses yapar ona göre. Ona göre binin yani. 1500 dolar vereceksin. Sessizliği yok bunun çok yani. Haberin olsun. Böyle kafası peruk olan falan hiç binmesin. Uçuşuyor yani. Evet. İrfan, Ankara Çay Yolu Yalıkavak arası fiyat kaç olur acaba demiş bak. Diyor ki İzmir'den Zafer, aslında sana da bir helikopter şart abi. Kuş gibi oradan oraya gidiyorsun diyor bak. Vallahi asıl bana lazım ya. Stüdyoya çevireyim içini, içinden yayın yapayım. Havada, karada, nerede olursun böyle. Buradan Fatih Uslu'ya, patrona sesleniyorum. Radyo D helikopteri istiyorum ya. Evet ya. Böyle bazı dinleyicilerimizin çatısına ineyim ben onunla böyle. Evet. Böyle çatınıza konmak istiyorum. Radyo D kuşu gibi bir oraya. Biliyorsunuz artık bir karavanımız var Radyo D'nin. Hani karavan stüdyo diyelim. Niye efendim helikopter stüdyomuz olmasın yani? Evet. Cemil Bey bu konuda teknik anlamında çok şey adamdı. İleri görüşlü. Görürsünüz. Şu an çalışmalar başlamıştır radyoda abi. Haberiniz olsun. Seyyar stüdyomu koyarım içine. Ama şimdi susmalıyım. Bak, sahibinden az kullanılmış, temiz kullanılmış helikopter kısa mesafede iş için kullanılmıştır diye. Hemen bak, teklifler geldi. Elinde temiz helikopteri olan varsa bana bir ulaşabilir mi? Evet. 0549-204-0104'e temiz, böyle vuru kırı olmayan, böyle bir parça boyalı hani o. Hadi olsun hadi. Bakalım kimden çıkacak ya? Bizim helikopter diyor. Ne senin helikopter? Benim, bizim helikopter demiş, arabasının torpidosunu yollamış bana. Sizin helikopter şeyde mi gidiyor? Otobanda mı gidiyor? Uçuş iznim mi yok? Uçuş izni verilmemiş galiba. Trafikte şu an efendim. Bizim helikopter diyor dinleyicimiz. Şey yok mu öyle patta patta patta patta, hani pancar motoru gibi çalışan helikopterler var. Hani alacağım onu böyle. Dinleyicilerin evinin çatısına ineceğim onunla yani. Çok güzel olur ya. Bizde var diyor, bayandan temiz, az kullanılmış helikopter tavsiye ederim diyor yani. Yok. Ben öğretmenden az kullanılmış temiz helikopter istiyorum. Öğretmen, bayan öğretmenden az kullanılmış temiz helikopter arıyoruz sevgili dinleyenler. Söyle. Konunun dışına çıktık ama güzel, eskiden güzeldi. Helikopterler bile güzeldi eskiden. Diyor ki içinde tütün ve alkol ürünü kesinlikle kullanılmamıştır abi diyor. Taylan göndermiş hemen. Harika. Yani az da utanmasan ilk defa sen bineceksin diyeceksin ha yani. Elimde helikopter var, ilk defa sen bineceksin yemin ediyorum ya. Pervanesi var ya, uf üfür üfür çalışıyor yemin ediyorum. Bizim klimanın motorundan iyi çalışıyor pervanesi. Fikir senin her zaman, İzmir'den Zafer'in fikirleri. Cin fikirli olduğu için bu. Abi fikir benim, ilk benim çatıma bekliyorum diyor yani. Tamam söz, fikir senden çıktı. İlk senin çatına ineceğim ya. Söz valla. Fikir senden çıktı yani. Emrah da diyor ki şimdi o helikoptere H plaka almak lazım. Dünya para boş ver demiş. Ya benim arabanın plakasını taksak olmuyor mu geçici olarak? Ona bir D plaka takarız biz de. Radyo D plaka. He vallahi. Nazmi Hanım diyor ki Vecihi gibi evimizin çatısına dalmadı helikopterle diyor. Geldi mi bakayım. Oo, bulmuş. Kim buldu bunu? Vallahi bulmuş. Dinleyicimiz Kartal Bey galiba. Doktordan temiz diyor. 178.500 lira. Isparta'da. Vallahi güzel. 2026 model. Firma aracılığı. Bak bu güzelmiş ya. Tamam bu olur bak bize. Bunu şey yapalım. Bir hemen bir... Ben bunu patrona yolluyorum.

Orada Kartal Bey diyor ki Ankara Bodrum arasında hava taksi fiyatları uçak tipine, yolcu sayısına, tek yön mü, gidiş dönüş mü, tarihe göre değişiyormuş efendim. 4-6 kişilik hafif uçak 180 bin, 350 bin arası, 6-8 kişilik uçaklar King Air ve benzeri 300 bin ile 550 bin arası, 6-8 kişilik hafif jet 500 bin 900 bin TL arası sevgili dinleyenler. Örneğin yani 6 kişi seyahat ederseniz 300 bin TL'lik uçuş. Yani kişi başı 50 bin TL'ye geliyor ya. Normal ya, sudan ucuz ya. Vallahi. Dolmuşa bineceğime buna binerim ya, yemin ediyorum.

be. Muhabbet olsun Radyo D'de be. Eskiden güzeldi konumuz. 0549-204-104'e yollayın, ben bir haber merkezimize gideyim. Saat başı haberlerimize bakalım. Sonra devam edeceğiz. Muhabbet olsun yolla.

0: edip İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Zirve boyunca kamu kurumlarında çalışan personel izinli sayılırken, güvenlik protokolleri gereği bazı kritik güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle trafik güvenliği için yeni tedbirler alınacak, aday sürücüler için trafik kuralları sıkılaştırılacak. Teklifle trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ihlaller, aday sürücüler için doğrudan ehliyet iptaline neden olacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ankara'daki NATO zirvesinin arifesinde Avrupa ülkelerinin parasıyla Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya hazır olduğunu göstermek için saldırdığı açıklamasında bulundu. Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette turuncu alarm verildi.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Havacılık.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Radyo Makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Elbet hayırlar gelecek.
3: Ajda.
2: Hissedeceksin yalnızlığına.
3: Burası Radyo D. 3. saatimize geldik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Radyo D hayatın içinde her zaman sizinle efendim. Manifest'in son Ajda Pekkan'la çalışması hileli radyonuzda. Biliyorsunuz Kanal D'nin son zamanlarda fenomen işi daha 17'de Manifest sürprizi. Pazar günleri izliyoruz değil mi? Efendim konumuz eskiden güzeldi. Eskiden okula gitmek, hatta okuldan kaçmak bile daha güzeldi. Bakayım mesajlarınıza neler var. Evet ya, İrfan eskiden meydan Larus ansiklopediler vardı, ne güzeldi diye. Eskiden tabii şimdiki gibi yapay zekaya danışmıyorduk hiçbir şey ya. Ve her evde o ansiklopediler vardı. Şimdi ne oldu? Değersiz bir şey köşeye atıldı. Hemen okulla alakalı bir şey olduğu zaman onlara başvururduk. Gerçekten de güzeldi ya. Öyle Google amca falan yoktu yani. Ya. Pekala bakayım şöyle mesajlarınıza. Buyursunlar efendim. Efendim.
4: Yanımda İzmir'den gelen çocukluk arkadaşım var. Bakbük'ten yazıyorum sana.
3: Selamlar olsun.
4: Biz şimdi bu NATO zirvesi için kendimize bir yer açsak bizi alırlar mı içeriye ya?
3: NATO zirvesi için ne yani, orayı ne zannediyorsun abi? Bahar şenliği falan böyle bir üniversite zirvesi gibi bir şey mi yani? Orada bir millet tatile gidiyor, biz de gidelim. Aa ne güzel burada festival varmış. Böyle mi düşünüyorsun yani? Gidip yer ayırayım da bir takılalım ya orada falan. Ya Trump'ın kızı Necla'ya yer ayırmıyor orada. Sen neden bahsediyorsun?

0: yaşarsın.
1: İşte eskiden şarkılar güzeldi. Şimdiki birçok bugün hatta dinlediğiniz şarkılar yeni düzenlemeli eski şarkılar sevgili dinleyenler. Neden? Eskiden güzeldi çünkü. O yüzden de günün konusu kıymetli. Futbol eskiden güzeldi be İrfan'ım, kaliteliydi. Günümüzdeki futbol futbol değil biliyorsun değil mi demiş. Evet. Efendim ülke açık hava tımarhanesine döndü sevgili dinleyenler. Az önce yayınlamıştım Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in de kızı ortaya çıktı. Dinleyicimiz bunu da yayınla diyor. Destek olalım, sesine ses olalım. Ben bunu evet dinlememiştim. Neymiş bu? Dedem torununa sen de kızına sahip çık. Ben burada zor durumda yaşıyorum diyen Necla Özmen'in kızı olduğunu iddia eden kızı.
2: Necla Özmen benim annemdir. Buradan anneme sesleniyorum. Dedem evet. Trump Ankara'ya gelince bana da haber vereceksiniz. Hı-hı. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor durumlarda kalıyorum. Zor durumlarda yaşıyorum.
1: Eyvah.
2: Dedem torununa sen de kızına sahip çıkacaksın.
1: Eyvah. Ortalık karıştı ben. Ya durum bakın hani bu NATO zirvesi çok ciddi. Yani dünyanın gözü kulağı burada olacak. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Düşünebiliyor musun? Yani yakında dedemin dedesinin dedesinin dedesi diye de mevzular ilerler. Ne bileyim Macron'un torunuyum derse bir şaşırmayın yani. Bak. Herkes bir şey koparma peşinde. Bir akrabalı koparma peşinde.

Evet, bir dinleyicimiz diyor ki İrfan'cığım ben de Necla Özmen benim baba anneannemdir demek istiyorum diyor. Hatta babaannemdir diye okuyordum ya vallahi. Şimdi bu Necla Hanım veyahut da işte torunu soyadı peşindeler tabii yani. Eğer tabii Trump da soyadını vermezse ne bileyim bizde oluyor böyle öz Trump işte has Trump diye şey yapılabilir yani. Devam edebilir bu mevzu.

İrfan abi ben de bu kızın oğluyum, beni de unutmayın diyor. Eyvah eyvah. Ülke olarak herkes takılsın. Bu akrabalığa gidelim böyle. Zaten artık bu iddia değil yani, yolda görsek Necla Hanım'ı. Değil mi? Aa, Trump geçiyor diyeceğiz neredeyse yani. İrfan Acun da benim babam demiş bak. Yok canım. Az önce Fatih Uslu'nun odasına gittim. Helikopteri konuşmaya. Helikopter dışında her şeyi konuştuk. Sevgili dinleyenler. Bende de öyle bir huy var. Vallahi odasına gidene kadar kafam tamam, oraya gidince dağılıyorum bir anda yani. Konuşamadım. Ne yaptın mevzuyu diyor da vallahi unuttum. Radyoda helikopter istiyoruz. Kampanya başlatıyoruz. İrfan bence eskiden en güzel şey emekli olmaktı. Ne güzel böyle 40'ında 45'inde olunuyordu. Paranı aldığın parayla da her şeyi alıyordun. Evine arabanı, geziyordun, dolaşıyordun. Şimdi tabu tuzu yok. Benim daha emekliliğime çok var. Yani emeklilikle ilgili bir hayalim bile yok artık demiş yani. Görüyorsunuz. Durum bundan ibaret. Evet, Simge de diyor ki Baki Aslanhan da benim babam diyor bak. Sen babamın adını nereden öğrendin ya? Vallahi. Eskiden 10 milyonluk çekirdek alırdık bakkaldan, kese kağıdı içerisinde. Ne değerliydi çekirdek, 10 milyon. Şimdi 10 milyona ev alıyorsun yani. Düşün. Ha, zamanının çekirdek parası yani. Efendim reklam var, reklamlardan sonra devam edeceğiz. 0549 204 0104. Eskiden güzeldi dediğini yolla gelsin.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da.

0: Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
4: pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
4: Reklam.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni

0: tiyatromuzun yıldızı Zihni abi, Zihni Göktay. Efendim Zihni abinin ardından bugün konuyu eskiden güzeldi yaptık. Çok güzel mesajlarınız geldi. Ben diyor hala eski kafalıyım, çok da memnunum bu halimden. Hiç eskimeyen eskileri yaşatmaya çalışıyorum hala demiş Meryem Hanım. Geçenlerde Demet Akalın yayına bağlandığında dedi ya, ben analog bir kadınım mı diye. Hala müziği radyodan dinliyorum dedi. Yaşatmak lazım. Tabii eskiden imkan ve iletişim yoktu. İnsanlar işte akrabalarını, işte eşi dostu, çevreyi, konu komşu özlüyordu uzak yerlerde olduğu zaman. Çünkü iletişim yok. Ama şimdi her şey var. Bütün iletişim araçları, görüntülü konuşuyor, sesli mesajını atıyor falan. Bu sefer de sevdiğimiz insanlara zaman ayıramıyoruz. Zamanımız yok yani. Nasıl oldu böyle bir şey? Anca uzaktan uzağa bir sevgi. Eskiden sevdiğimiz, değil mi, şarkıcıların şarkılarını böyle kasetlere doldururduk. Karışık kaset diye bir şey vardı yani. Karışık kaset. Ne güzel günlermiş. Şimdi öyle değil. İnternetten ulaşıyorsun, oradan ulaşıyorsun, her yerden ulaşıyorsun. Müziği radyodan dinlemek eskiden daha sürprizli bir şeydi. Yani radyo hala o yüzden büyüsünü koruyor. Neden? Çünkü sıradaki şarkıyı bilmiyorsun yani. Ne var acaba, sürpriz ne gelecek? Şimdi sırada ben size sürpriz ne hazırladım acaba? Hiç tahmin edebiliyor musun? Ama elindeki cihazda biliyorsun sırada ne çalacak. Bildiğin şarkı, bildiğin şarkıcı, bildiğin müzik. O yüzden eskiden birçok şey kıymetli olduğu için şimdi de mesela radyonun değeri hala aynı değer. Emel hocamıza da selamlar. Gelmiş, geç mi geldin hocam? Kapatıyoruz, program bitti vallahi ya. Evet, haftayı açtık bugün. Oya ablacığımız ne diyor? Datça'ya gelip fesleğenine dalardın mı yazdın? Vallahi Datça'ya gelirsen fesleğene, Reyhan'a dalarım yani. Hani alırım bahçenizden, bağınızdan ne kadar reyhanınız, fesleğeniniz varsa. Efendim günün konusunu eskiden güzeldi yaptık. Şimdi size eskilerden bir sürpriz bir şarkı çalacağım.
1: Hani bazen benim gibi karanlık seni de korkutuyor mu? Sessizlikte bir ses duyup seni de benim gibi ürkütüyor mu? Hani bazen durup dururken bir şarkı seni de ağlatıyor mu? Güneşteki kar gibi okşayıp kalbini eritiyor mu?
0: Efendim kim bu ses? Unutulmaz kadın vokallerden Ayten Altman.

Ne güzel sestir değil mi? Yani o sesin içinde memleketin tarihi, her şeyi var. Memleketim diyen Ayten Alpman. Bir hikaye vardır sevgili dinleyenler. Ara Güler bunu anlatmıştı. Fotoğrafçı Ara Güler. Tabii Ara abi böyle biliyorsunuz gidip esnafı zamanında hep gözlemlemiş, çekmiş. Diyor ki kime diyor fotoğrafını çekebilir miyim diye sorsam hemen ayağa kalkarmış insan. Hayır diyormuş, sizin doğal halinizle çekeceğim. Oturtamıyorum diyor saygıdan. Beni görmüş, fotoğraf çekmeye gelmiş bir insan diye saygıdan ayağa kalkıyormuş insanlar. Zorla oturtuyorum diyor işlerinin başında doğal bir fotoğraf almak için. Bu işte eskiden bizde olan bir şeydi. Şimdi kimden böyle bir davranış bekleyebiliriz ki? Herkes unuttu o eski insanlarla, o eski saygı da gitti gitti efendim. Düşünebiliyor musunuz? Fotoğrafını çekebilir miyim diyor. Bunu dediğinde bir amca ayağa kalkıyor, saygı duruşunda duruyor. Yani bu başka bir edep, başka bir adap. Unuttuk, gitti. Yani silindi gitti o duruşlar, o kişilikler. Maalesef sevgili dinleyenler. Bugün Zihni abinin güzelliğinden midir artık? Eskiden güzeldi konusu, bana güzel geldi. Sağ olun, var olun. Çok güzel de mesajlar attınız. Reklamlardan sonra Zihni Göktay'ı anarak programımızı kapatacağız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Edirne Kapı Merter, Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Üsküdar hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: tatil sepetinde.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Barış

0: Efendim hafta içi her gün 17-20 arası burada bu güzelliği paylaşmak için buradayız. İyi geliyor bize bu. Farkındayım. Alper'cim çok teşekkürler yazdıkların için. Sağ ol. Ben böyle bir program yapmayı tercih ediyorum. Böylesi iyi geliyor. Eskinin yenisi olabilir. Hani bugün dedik ya eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi diye. Vallahi bazı şeyler tamam eskiden güzeldi ama biz de maalesef ki hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Yani fikirlerimiz değişti, dünya değişti. Bu değişime biz de kapılıp gittik. Ha, bence öyle kalmalı mıydık? Kalmalıydık ama çok etken var bizi değiştiren. Yani kişiliğimizi değiştiren, düşüncemizi değiştiren maalesef çok etken var. Yani hani bir çocuk dünyaya geldiği zaman diyoruz ya bu niye bizim gibi olmadı diye. Onu bu dünya büyütüyor. Bizim büyüdüğümüz dünya başka bir dünyaydı. Gerçekten başka bir dünyaydı. Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkürler. Geldik, haftayı açtık. Cuma'ya kadar beraberiz sizinle. Artık tabii yaz geliyor böyle. Biz de hani böyle dış yayınlar yapacağız. Artık böyle hani televizyonlarda nasıl sezon finali yapılıyor şey. Radyoda öyle bir şey yok ama bir rehavet çökebilir dinleyiciye yaz aylarında. O değişik, o yüzden biz de dışarılardayız falan. Efendim bugün bize bu duyguları yaşattı Zihni abinin gidişi, Zihni Göktay. Bu bir milat aslında, sadece bir sanatçı yitip gitmiyor. Birçok değeri de arkasında götürüyor. Benim içimi burkan, hep söylüyorum böyle büyüklerim, abilerim yitip gittiği zaman başka bir şeyler. Yani bedenen gidebilir ama hem kültürel anlamda hem de birçok anlamda bir şeyler de yitip gidiyor diye farklı üzülüyorum. Az önce benim de canım Erkan Kolçak Köstengil paylaşmış. Erkan'la da geçmişte çalıştık, beni konservatuara çalıştırdı. Zihni abi için demiş ki kim bilir demiş, belki matine suare oynayıp gelmişti. Sette kendisine teslim edilen iki sayfayı tek seferde teklemeden attı gitti. Çünkü eskiler öyledir, biliyor musunuz? Ben mesela Zihni abiyle iki projede çalıştım. Hani biz böyle daha belki ezberimiz tam değil, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama eskiler öyle değil. Bak Zihni abi hem matine oynamış hem suare, gündüz akşam sete gitmiş, sonra iki sayfayı diyor tek seferde teklemeden attı oynadı diyor. Böyle bir deli demiş. Erkan mesaj paylaşmış Instagram'da, onu okudum. Böylelerdi yani, onların kabiliyeti başka, yetenekleri başka. Çok değişik insanlardı yani. Buna rağmen bu kadar kabiliyetlisin, bu kadar yeteneklisin. Tamamen bir tevazu abidesi. Yani şöhreti möhreti. Zamanında işte sokaktan Beyoğlu'nda yürüyemiyorlarmış. Yani o insanlar, şimdiki şöhret olanların sokağa çıksa çoğunu tanımaz insanlar. Ama onlar sokakta yürüyemiyorlarmış. Ona rağmen tevazu abideleri yani. Bir hikaye daha var Zihni abiyle alakalı. Kızının doğduğu gece sevgili dinleyenler, tiyatro tarihine geçen Lüküs Hayat'ın ilk premier gecesi. O gün Zeynep dünyaya geliyor. Benim okul arkadaşım Zeynep Göktay. Kızı dünyaya gelmiş ve o gece Zihni abi sahnede binlerce kişiyi selamlamış, oyununu oynamış. Diyor ki eve döndüğümde ise diyor, hayatımın en büyük hediyesi beni bekliyordu. O gece benim için çift premierdi. Bir galayı sahnede yaptım, bir premierde evdeydi. Ve bu adam kızı evlendiği için, eşi de vefat ettiği için, evi kentsel dönüşüme girdiği için, kızını da yeni evli diye rahatsız etmemek için hayatının son günlerini huzur evinde geçirdi sevgili dinleyenler. Kızını rahatsız etmemek için böyle ince düşünceli bir sanatçıyı kaybettik. Onun vatanseverlik anlayışı, dostlarıyla ilişkisi bambaşkaydı. Vatanına bağlılığı, Türk tiyatrosuna bağlılığı bambaşkaydı. Yani ne güzel bir onur ve şereftir ki Misak-ı Milli sınırları içinde her yerde tiyatro oynadı. Her yere tiyatroyu götürdü. Darül Bedai ve şehir tiyatroları ile birlikte. Üstüne nurlar yağsın. Birçok tiyatrocu genç kardeşlerime nasip olsun böyle bir kariyer. Onu alkışlarla uğurlayacağız. Ve onun hayat kattığı, lüküs hayatta söylediği bu eser. Onunla veda ediyorum. Duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil. Aşk uşak hizmetçiler dolu, mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin gündüz. Bu ülke Zihni abiyi unutmayacak. Onunla birlikte Suna Pek Uysal'ı unutmayacak. Haldun Dormen'i unutmayacak. Ve bu besteleri besteleyen Cemal Reşit Rey'i unutmayacak. Müşfik hocamın da arkadaşıydı. Selam söyle Müşfik hocama Zihni abi.
1: Ya gelince adadasın, mayo

unutmayacağız. Allah rahmet eylesin efendim. İyi akşamlarımız olsun. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Instagram İrfan Boşluk Aslanhan.

heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Bilmesen de yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Albümün belki de en sevilen şarkısı.

0: Radyo'da.
1: Bu akşam yine en ön sıradasın.
0: Sahne.
1: Radyonun sesini aç.
0: Radyo.

0: Radyo D. Sahne.
1: Devam ediyor muyuz? Şimdi bu şarkıda bütün ışıklar yakalım mı? Bütün ışıklar yansın, bütün te-

gerçek. Müzik sahne.

İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

bir düşün. En güzel yerinde uçtum. Kim bilir ne içmiştin, ne çok sarhoştun. Siyah şapkan, yeleğin, çocuk çorap.

bırak. Saygından kuşkum yok. Hatırımdan kalıyorsan hiç kalma bırak.

0: Daha ne isterim? Daha ne isterim? Bir şarkıcının, bir bestecinin, özellikle bir bestecinin en gurur dolu anı, en mutluluk dolu anı bu olabilir. Öyle söyleyeyim. Tam 21 senedir güldürürsünüz yüzümü. Tam 21 senedir bana yaşama sevincimi, yaşama amacımı, bütün mutluluğumu ve bu güzel işi verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şöyle ki, eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, ki başladılar uğraşmaya abuk subuk dedikodular, laflar, öyleymiş, böyle söylemiş, şöyle yapmış falan. 21 senemi vermişim ya ben. 21 senede tanıyamadıysanız, anlatamadıysam, biri çıktı bir şeyler söyledi diye. Kalbim hala kırık bu konuda. Ama tabii ki size değil yani. Şöyle söyleyebilirim. Eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, bilin ki ben sizden vazgeçemem. Mümkün değil böyle bir şey. Mümkün değil. Sizler canınız yandığında, her kalbiniz kırıldığında, her kalbiniz çalındığında, her mutlu olduğunuzda hep bana gelin. Ben hep beklerim.
1: Keşke oyunlar oynamasaydık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

başkası. Şimdi mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.